Vatan borcu, namus borcu gülüm. Sayılı gündür, çabuk geçer derler. Ağlama, sil gözyaşlarını. Anama da iyi bak ha. Benim yokluğumu sakın, sakın ola aratma. Bak, bak kalkıyor otobüs. Söyle, söyle, bekleyecek misin? Bekler misin? Bekler misin?

haberini, kimi gün kötü haberini duydum. Gözlerimde kibrit çöpü, avuçlarımda cam kırıkları. Yoluna canım adadım, başım koydum. Hiç korkma, korkulu rüyalardan uyanma. Uzaktasın diye aklını burada koyma yiğidim.

sola yedi. Gönülden gönüle gözler yol bulur. Aşıkların yüreğinde ateş kor olur. Bir garibim bu yerlerde vuran çoğ olur. Gelmez olaydım.

Dedim ya güzelim, kaybolmuşum hayalle gerçeğin arasında. Sen misin hayal yoksa sevgin mi anlamam. Çünkü sen gayet rahat ve tasasız duruyorsun. Yüklemişsin derdini tasanı bana, halinden gayet memnun görünüyorsun. Ama şunu unutma ki güzelim, sen benim için bir hayal, sen benim için bir unutulan, sen benim için bir sevgi katilisin, sevgi katilisin.

yaptı dostlarım. Bu güzel gecelere hiç doyum alıyor. Benim bu akşamki programım burada böylelikle sona ermiş bulunuyor. İnşallah bir başka akşam yine aynı güzellikte olmak umuduyla hepinize iyi geceler, mutlu yarınlar. Her şey gönlünüzce olsun. Alas mı aldık?

olmasa eğer, gözlerin gözlerime bakmasa eğer, yüreğin aşkımla çarpmasa eğer, ölürüm o zaman, yaşayamam ben.

ellerimi tutmazsa eğer, gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğin aşkımla çarpmazsa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam ben. Yüreğin aşkımla çarpmazsa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam ben.

gül meyecek ayıranlar, benden aşkımı çalanlar, olanlar oldu sevgilim, sarılır elbet yaralar, unutulmaz hatıralar, unutulmaz.

Sen üzülme gözyaşlarıma. Olanlar oldu artık. Ne diyelim? Haydi gel. Son defa sarıl boynuma. Bir güle güle de bana. Öyle gideyim. Kader işte. Ne diyelim? Kader işte. Ne diyelim?

baş başayım kaderimle. Darılmışım bu dünyaya, dost olmuşum kaderlerle. Sevmek bana yasak olmuş, baş başayım kaderimle.

Serpme ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetimizde olan Yağmur Ketrik Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

0: Başlıyor Tolga Dünyası Herkesi zalim kendini alim bile hissetmen normal. Senin gibiler için özel idman. Çünkü dışarıda senin gibiler için özel idman yapıyorlar. Seni huyunlarını, seni soyunlar. Canlarım benim, günaydınlar olsun. Canlarım benim, hayırlı sabahlar olsun. Canlarım benim, sabah şevleriniz hayır olsun. Canlarım benim, güne Mersin FM radyosunda.
1: Mersin FM.
0: Tolga Dünyası ile başlayanlara
2: şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Hayırlı sabahlarınız olsun. Ulaşma. Sabah şevleriniz hayır olsun. Gerçek gününüz aydın olsun. Canlarım benim, uyanmakta sorun yaşayanlar, yataklarından kalkanlar ama ayakta uyuyanlar, ya beş dakika daha ya diyenler, gece çok geç yattığı için sabah erken uyanamayanlar, ama sabah uyandığında çok uykusu olduğundan ötürü akşam var ya beşte geleceğim kafamı koyup yatacağım hani. Böyle demeyin. Sabah bu saatlerde alınan kararların hiçbirisi uygulanmıyor. Zaten uygulamayın. Çok sağlıklı bir ruh halinde ve çok sağlıklı bir kafa yapısında olmayabilirsiniz. Benim için söz konusu değil bu. Çünkü ben her gece erken yatarım, her sabah erken kalkarım, bir yumurtayı sütle çarparım. Canlarım benim. Tabii benim gibi, bak bu saatte, günün şu saatinde benim gibi enerjik, benim gibi zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, benim gibi neşeli eğlenceli olmak için iki alternatif var. Bir, gece sabaha kadar uyumayacaksınız, şu an enerjiniz tamam olacak. İki, 7'de değil de 6'da, belki de 5'de uyanacaksınız. Erken kalkıp yol alacaksınız. Erkenden yollara koyulacaksınız. Canlarım benim, merak etmeyin. Siz de çok kısa bir süre içerisinde, yani bir iki saat falan değil, bir saat falan değil, yarım saat, 10-15 dakika içerisinde bu kıvama geleceksiniz. Merak etmeyin, ben enerjimi sizlere yollayacağım, merak etmeyin. Günün şu saatinde bu frekansa tesadüf ettiyseniz, enerji istiyorsanız, doğru yerde, doğru frekansta, Mersin FM Radyosu'nda Tolga Dünyası'nda sorun.

0: Canlarım benim 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Efendim duyduğunuz üzere sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik. Yani bu programı dinlediğinizde sabahın neşesini, enerjisini, sabahın o size lazım olan vitaminini aldığınız gibi. Aynı zamanda size bir de güzel çorbanın adresini veriyoruz. Sabahın bu saatinde. Belki de soğuk bir Mersin sabahında. Belki de içiniz üşürken şöyle kemik suyuna müthiş bir mercimek çorbası. Kim reddedebilir ki? Bakınız kemik suyuna diyorum. Yani kısık ateşte tam 12 saat boyunca kaynatılan kemiğin suyundan. Evet evet mercimek çorbası diyorum. Üzerinde böyle tereyağlı sosu diyorum. Yanında limonu biberi ekmeği diyorum. Öyle güzel bir mideniz bayram etsin şenlensin diyorum. Güne güzel bir mercimek çorbasıyla başlamak için Yağmur yemekçiliği seçin diyorum ya. Evet evet. Evet evet. Sabah kahvaltısında ve çorbada iddialı Yağmur yemekçilik. Nitekim Yağmur yemekçiliğin tam ünvanı Yağmur yemekçilik ve kahvaltı salonu. İşte bu kahvaltı salonunda tabii ki de mercimek çorbası fixtir vardır. Ama dileyene böyle tost olabilir, kaşarlı sucuklu. Dileyene menemen olabilir, soğanlı soğansız. Dileyene sucuklu yumurta olabilir. Dileyene böyle zeytinli, peynirli, ballı, tereyağlı, kaymaklı kahvaltı falan olabilir. Yani siz yeter ki gidin Yağmur yemekçiliğe, vallahi biz açız deyin. Siz Yağmur yemekçiliğe gidin, vallahi kahvaltı yapmadık deyin. Bakınız günün şu saatinde belki sizin afyonunuz patlamamış olabilir ama Yağmur yemekçiliğin hem çayı hem çorbası hem kahvaltısı hazır. Sizi bekliyorum. Yağmur yemekçilik. Tırmız Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri PTT yanında. Yağmur yemekçilik. Bir telefonunuzla her an her yerde. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin. Tabii ki de servis de var ha. Böyle düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonlarınızda da çözüm ortağınız ha. Tek rakibimiz anneniz diyor ha, ona göre. Canlarım benim. Burası Tolga Dünyası. Ne durumdayız? Oluyor mu ufaktan böyle? Hani bundan ortalama 15 dakika öncesinde bıraksalar biraz daha yatarız ama şu an yatmazsınız değil mi? Hani öyle oluyor ya, belli bir dakika böyle hakikaten uyku ağır basıyor. Belli bir dakika, belli bir zaman dilimi içerisinde hakikaten yataktan kalkmak istemiyoruz ama belli bir zaman sonra da yok ya. Ne yatacağız baba, işimiz gücümüz var ya. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Güne neşeli enerjik başlamanın eğer ki birinci yolu sıkı bir kahvaltıda, ikinci yolu da besmeleyle başlamaktır. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi lalü lazim ya Allah ya bismillah.

Peki kimler şu anda kalktı, kimler uyandı, kimler yol aldı, kimler güne Mersevim'de Tolga Dünyası'na başlıyor? Kimler şu anda bu radyoya kulak veriyor? Kimler şu anda bu programa kulak veriyor? Kimler bizimle? Tolga Dünyası'nı kimler dinliyor? 0546.

977-84-32 İnsanlık için küçük ama ikimiz için büyük bir adım atmaya ne dersiniz? Tolga Dünyası'nı kimler nereden dinliyor? 0546-977-84-32 hadi ilk adımı, ilk mesajı sana at. Tolga Dünyası'nı kimler nereden, kimlerle dinliyor? 0546-977-84-32 kaydet numarayı, yolla gelsin mesaj.

Tamam mıyız? Mutabık mıyız? Numara kaydedildi mi? Canlarım benim, burası Mersem Radyosu Tolga Dünyası programı. İlk adımı siz atın. 0546-977-8432. Hadi o zaman numarayı kaydedin, günaydın yazın gönderin. Hadi o zaman numarayı kaydedin, hayırlı sabahlar yazın gönderin. E hadi o zaman numarayı kaydedin, sabah şeriflerimiz hayır olsun yazın gönderin. E hadi numarayı yazın, kaydedin, selamun aleyküm yazın gönderin.

0: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

olsa da, her ne kadar insanlar uyanmakta uyandırılmakta zorlansa da, her ne kadar iki günlük hafta sonu tatili sonrasında yeni bir haftanın ilk gününün sabahına, yeni bir güne başlamak zor olsa da, yine de günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, sabah şefleriniz hayır olsun. Canlarım benim. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi yepyeni bir haftanın ilk gününün sabahından günaydınlar olsun. Yani şu demek oluyor. İki günlük hafta sonu tatilinin sonrasından mesai olan bir günün. İki günlük hafta sonu mamurluğunun sonrasında yepyeni bir haftanın ilk gününün, pazartesi gününün sabahından günaydınlar olsun. Gününüz aydın, sabah şevkleriniz hayır. Günaydınlar. Her ne kadar havalar ısınmış olsa da, her ne kadar şu anda yaz mevsiminde gibi hissetsek de, her ne kadar şöyle gün içerisinde özellikle hafta sonları hani bu yaptığımız bazı organizasyon, etkinlik ve eylemlerden sonra ulan arkadaş bir havuz olsana girsek, bir deniz olsana girsek, deviş olsak da, her ne kadar yazı iliklerimize kadar vücudumuzun, tenimizin her yerinde hissediyor olsak da, teorik olarak bahar mevsimindeyiz. Güzel bir bahar sabahından daha günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun, sabah şehriniz hayırlı olsun. Şöyle ki insanların bu üzerindeki yorgunluk, bu mamurluk, bu sabah uyanamama hali, bu zorla uyandırılma, uyandırılamama, hani böyle güne adapte olamama, bir şekilde böyle oyuna dahil olamama, bir şekilde uyanmamaya direnme, yataktan kalkmak istemem halleri, bunların hepsi arkadaşlar bahar yorgunluğu, bunların hepsi mevsim geçişi, bunların hepsi hayatı sorgulama. Özellikle hafta sonu tatili sonrasında insanlar böyle güzel bir hafta sonu geçirirlerse hep şeyin hesabını yapıyorlar. Lan arkadaş dün ne güzel rich rich gibiydik, bugün de cilalı bu gibiyiz, ne olacak? Yani bir şey çatışması yaşıyorlar.

Arkadaş karar verelim, biz prens miyiz yoksa maraba mıyız, neyiz biz ya? Bunun hesabında oluyorlar. Çünkü hafta sonu mükemmel geçen insanlar vardır diye tahmin ediyorum. Hafta sonu her şey yolunda ama sanki böyle pazartesi yokmuş gibi. Hani bazılarımız böyle ölüm yokmuş gibi yaşıyoruz ya. Hani bazılarımız böyle sanki bu dünyada ebediyen kalacakmışız gibi. Hani şey olayı var ya, habersiz çek pampa, haberim yokmuş gibi. Yani yarın yokmuş gibi yaşıyoruz ya, işte yarın bugün. İşte sizin dün böyle yarın yokmuş gibi yaşadınız ya. Belki teknelerde, plajlarda, kumsallarda, belki yaylalarda, belki klaplarda, barlarda. Belki böyle lüks yerlerde ama sonuçta böyle. O iki günlük hafta sonu tatili geçti. Paraları saçtınız. İşte o parayı kazanmanın değişik hali de sabah erken kalkıp yol almak. Tam aramızda para kazanmak için erken kalkmak zorunda olmayanlar olabilir. Aramızda para kazanmayı çok dert etmeyenler olabilir. Ben ne kazanacağım ya? Zamanında babam kazanmış, ben ne yiyorum diyenler olabilir. Belki de para kazanmanın kolay yolunu bulmuş olanlar olabilir. Belki de Tolga'cığım, para kazanmak o kadar zor değil yani. Biz sistemimizi kurduk, tıkır tıkır işliyor. Bu tıkır tıkır işleyen ne sistem ne biz ne? Baltadan parmağını yalar hesabı. Parmağımızı yanıyoruz. Yani bizim parayla ilgili bir problemimiz yok diyenler olmuş olabilir. Ve muhtemelen bunu diyenler şu anda radyo başında olmamış olabilir. Niye erken kalkalım ki biz ya, Allah Allah. Ne? Tabii. Sistemi çözülerse niye erken kalkılsın ki? Doğru, yani neden erken kalkılmaya edeceğimiz? Neyse, biz sistemi çözemeyenler olarak, biz yıllardır mücadele etmemize rağmen parayı bulamayanlar olarak, biz yıllardır erken kalkıp yol alanlar olarak, biz yıllardır erkenden yollara koyulanlar olarak, biz yıllardır alnımızın teriyle, alnımızın akıyla helal lokma kazanmak için her türlü fedakarlığı, cömertliği yapanlar olarak. Biz her türlü, türlü ekmeğimizin peşinde, işimizin başında olanlar olarak, biz her türlü erken kalkıp yol alanlar olarak, günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun, emek olmadan yemek olmaz diyenler olarak, günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, elhamdülillah diyenler olarak, ekmeği aslanın midesinden, hatta böyle geriye doğrusundan çıkartmaya çalışanlar olarak, günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, sabah şevklerimiz hayırlı olsun.

Şimdi ilkbahar mevsimi devam ediyor. İlkbahardan sonra yaza geçeceğiz Allah kısmet ederse. Haziranla beraber yaz mevsimine giriliyor. Aynı zamanda iki günlük hafta, yeni bir haftanın ilk gününün sabahı. Bunlar cepte. Fakat biliyorsunuz önümüz bayram. Bayram biliyorsunuz ki büyük bayram, 4 gün Kurban Bayramı. Bu hafta bayram biliyorsunuz ki 9 güne bağlandı. Yani hükümet yetkilileri de dedi ya zaten şey yapalım. Yani 1 Mayıs pazartesi, 1 Mayıs değil pardon. 20 takvimden bakayım. Ben normalde böyle şeyler ezberebilirdim, ne oldu? 25 Mayıs pazartesi tam gün. 26 Mayıs Salı idari izin verelim dediler. Ve dolayısıyla 4 gün sürecek bayramın tatilini 2 hafta sonuna dahil etmek suretiyle 9 gün tatil yapalım diye bir açıklama yapıldı. Yani bayram tatili 9 gün. Önümüz bayram ve önümüz 9 günlük bayram tatili. Şapkını. Dolayısıyla yaptığım hesaplamalara göre bu program 25 Mayıs Pazartesi sabah.

Sabahında da dinlenecek. Evet. Ya ben size demiştim tabii. 9 günlük bayram tatili diyorsunuz. 11 Mayıs'ta canlı yayınlıyoruz. Kayıt altına alıyoruz. Dolayısıyla madem bayram tatili, madem 9 gün biz de nasiplenelim yani. Artı bizim bir de bir özelliğimiz daha var. Biz gurbetten yaptığımız için programı hani Ankara'dan yapıyoruz ya. 26 Mayıs Salı'ya Arife diyorlar ya, bayram öncesi gün. Onun da bir gün öncesinde Şerife, Arife'nin bir gün öncesinde Şerife diyorlar. Ya da beni keklediler, bilmiyorum. Ya da bu bilgi bende niye var bilmiyorum ama sonuç itibariyle. Yine 25 Mayıs Pazartesi dinleyenler için de 2 günlük hafta sonu tatilinin ardından erken kalkıp yol alanlara günaydın. Yepyeni bir haftanın ilk gününün sabahından günaydın. Ama dediğimiz gibi belki de bu 25 Mayıs Pazartesi şey de olabilir yani. 9 günlük tatilin ilk hafta sonundan sonraki. Yani biz millete şey diyoruzdur. Haftanın ilk gününün sabahı falan. Tangacığım doğru da bizim mesain yok baba. Biz yapıştırdık babacığım 9 günlük tatili. Yani şu anda biz bayram arifesi, doğru ama yola koyulmadık abi biz. Biz tatil kafası, biz tatil modundayız şeklinde olanlar da vardır. Günaydın ya, öyle ya da böyle bir şekilde programa denk düşenler. Tabii Mersin'imize Sıla-i Rahim'e gelenler vardır ben gibi. Çünkü ben Sıla-i Rahim'de olacağım, Mersin'de olacağım bu programı siz dinlerken. Bak Instagram'dan yazabilirsiniz. Tolga'cığım duyduğuma göre Mersin'e gelmişsin. Bir görüşelim ya. Bir çay kahve içelim, bir muhabbet edelim. Bir görüşebiliriz, teklifler açık. 25 Mayıs Pazartesi sabahı, bayram haftası. 9 günlük bayram tatilinin dahil olduğu günün sabahında dinleyenlere de günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Yalı çapkını senin. Ali Uludağ radyo başında. Günaydın, hayırlı sabahlar diyor Ali Uludağ. Sancı. Erken kalkan Ali Uludağ. Erkenden yol alan Ali Uludağ. Erken kalkıp yol alan Ali Uludağ. Erkenden yollara koyulan Ali Uludağ. Uludağ oto yıkamanın Ali Uludağ. Bayram öncesinde de, bayram arifesinde de, bayram haftasında da, bayrama gıcık için doğru adres Uludağ oto yıkama. Yalı çapkını. Tabii canım, şimdi bayramda siz böyle şehir arası ziyaret olacaktır. Bayrama girerken böyle arabayı hiç ışık atmak istersiniz falan. Doğru adres Uludağ oto yıkama. Uludağ oto garaj, oto kuaförü. Ha bak, şey de olabilir. Kurban bayramında kurban taşıyacaksınız. Belki kurban keseceksiniz. Belki bir şeyler taşırken böyle bir temizlik icap edecek. İşte tüm bunlar için de Uludağ oto yıkama Ali Uludağ. Ya belki çok titizsinizdir. Her sürekli temiz olsun istiyorsunuzdur. Yalı çapkını. İç dış yıkamalı, detaylı yıkamalı, cilalı yıkamalı oto yıkamacı Ali Uludağ oto yıkama. Uludağ oto yıkama Ali Uludağ. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sabah şeriflerinin hayır olsun birader. Bir gönül

0: Yalı çapkını. Yalı çapkını. Tamam, doğru. Belki sabahları sizler de böyle
1: aynı saate
0: güne motive olmak için böyle şarkı söyleyip uyananlardan olabilirsiniz ama yani bunu radyo programcıysanız yapmayabilirsiniz. Yani radyo programcısıysanız dinleyicileriniz bunu çok hoş karşılayamayabilir. Radyo programcısıysanız bu biraz ters tepebilir. Radyo programcısıysanız eğer siz orada bir replik yapmaya çalışırken yalı çapkını falan diye radyo başında şey diyen lan sus sabah sabah kafamda. Canlarım benim. Peki belki de hakikaten de 25 Mayıs pazartesi sabahında Mersin'de Sıla-i Rahim'de olmuş olanlar olabilir. Belki de gerçekten de işte o tarihte o saatte Mersin'imizde bayram tatili için bulunmuş olanlar olabilir. Belki de gerçekten de şu anda Mersin'e misafirliğe gelmiş olanlar olabilir. Yani ne bileyim, adam 9 günlük tatil, Mersin üzerinden transit geçiyordur baba. Olabilir mi, olabilir. Şeyden neydi onun adı? Tak tak. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolu. Evet, otoban diyoruz biz. Oradan transit geçiyor olabilir. Ne bileyim, belki şu anda yolda Yenice Havalimanı'na, Çukurova Bölgesel Uluslararası Havalimanı'na gidiyordur. Belki de şehirler arası bir uçuş, belki de uluslararası bir seyahat olabilir abi, neden olmaz mı ya? Bunların hepsi biz insanlar için yani, neden olmaz mı? Tamam biliyorum şu an radyo başında dalgacım ya, dur biz günü zor ediyoruz, faturaları nasıl ödeyeceğiz diye dert ediyoruz. Ne seyahati, ne tatili, ne yurt dışı diyenler olduğu kadar dalgacım yani biraz Maldivler yapayım diyorum. Oradan çıkayım biraz Yunan diyorum, bir de Kanarya mı yapsam acaba falan diyorum. Diyenler de var mıdır? Vardır abi, ne diyelim yani. Yalnız ben de sizi uyarayım. Uyarayım yani, çok gezerseniz biliyorsunuz çok gezenin ayağına... Yani bunun şakası mizah olmaz belki de ama bir virüs dolaşıyor ortalıkta. Bundan olsa olsa kara mizah olur. Hanta virüs diye bir virüs. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir gemi, devasa bir gemi ama bir ilçe gibi ya. Harbiden yani sanki bizim böyle şey gibi, Aydıncık ilçesi gibi nüfuslu bir şey. Bildiğiniz yani Aydıncık ilçesi nüfusunu taşıyan bir gemide biliyorsunuz ki bir virüs tespit edildi, can kayıpları oldu. Dünya Sağlık Örgütü devreye girdi, aman dedi. Ben her zaman söylüyorum, Dünya Sağlık Örgütü bunu biraz daha kurumsal yaptı. Aman diyeyim, ortalık kötü, kollay Allah korusun. Öyle bir gemi seyahati. Abi bir şey var yani şu an, bir adı Hanta virüs. Ya tamam, açıkladılar, bir korona gibi değil, covid gibi değil dediler. Kemirgenler dediler, ısırırsa tırmalarsa dediler, dışkısı idrar dediler. Ama yine de işte dediğimiz gibi çok gezenin ayağına bu, aman diyeyim. Aman diyeyim. Ya öyle bir planlar olanlar varsa. Ama yine de bayram haftasında Tolgacığım, bizim gemiyle uçakla işimiz yok. Biz ana topraklarındayız. Biz baba memleketindeyiz. Biz Mersin'deyiz diyenler varsa. Ne güzel işte. Ben de oradayım şu anda. Ben de Mersin'den. Belki o anda yayına giremiyor olabilir. Bayram haftası kardeşim. 9 günlük tatil demediniz mi? Şey yapalım ya, programı tanıtmak lazım. Bir dakika dur.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet, benim programım ya. Doğru işte, duyduğunuz gibi Tolga Dünyası. Burası benim dünyam arkadaşım.
3: Mersin efendim. 104.6.
0: Evet işte, doğru duydunuz. Tolga Dünyası 104.6 Mersin efendim frekanslarında.
4: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bak bu da doğru ha. Tabii canım ya. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi işletmeciliğindeki Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Tabii canım. Önümüz bayram. Bayram için toplu yemek organizasyonlarınızda çözüm ortağınız Yağmur Catering yemekçilik. Önümüz artık düğün sezonu, düğün mevsimi. Bayramlarla

0: beraber düğünler de başlar. Yemekli düğün, yemekli nişan, yemekli eğlence yapmayı planlıyorsanız çözüm ortağınız Yağmur Catering Yemekçilik. Şöyle toplayabiliriz. Şimdi düğünler planlı oluyor. Toplu organizasyonlar, şenlikler falan planlı oluyor da. Rabbim bizlere uzun sağlıklı ömürler versin de cenazeler plansız oluyor. Cenazeler plansız oluyor ama cenaze olduğunda, yani bir ölümümüz, bir cenazemiz, bir taziyemiz olduğunda hemen organize olmak gerekiyor. İşte cenaze yemeklerinde de yine çözüm ortağınız Yağmur Catering Yemekçilik. Yani bu söylemleri toparlayacak olursak,
1: düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Bir nevi kamu hizmeti işte. Yağmur Catering Yemekçilik. Aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü serviste yine Yağmur Catering Yemekçilik. Böyle tabildot derken şey gibi düşünmeyin ha. Ne yersen ya, dur ben tantuni yiyeceğim. Alo tantunici. Ben de oradan çift damaşa soğan değil böyle. Bu biraz daha komplike, biraz daha hani o Yağmur Yemekçilik. Efendim bizim 50 personelimiz var. Bizim yemeklerimizi sizin getirmenizi istiyoruz. Nedir fiyat, anlaşırız. Tamam, gönderin oğlum. Biraz daha toplu yemek iş yerlerinde tabildot usulü. Hani siz şey dert etmeyeceksiniz. Bugün ne yesek derdiniz falan kalmayacak. Anlatabiliyor muyum? Hani siz böyle normal anlaşacaksınız aylık. Onlar size getirecekler böyle. Size listeniz olacak. Bugün yemekte ne var falan, bunların hepsini siz önceden görebileceksiniz. Yani bugün ne yiyeceğiz acaba derdinde son. Yani lezzetli sulu yemek çeşitleri. Yani aklınıza, siz de sipariş verebiliyorsunuz. Cumali ustam ya, önümüzdeki hafta menüye içli köfte mi koysan diyorum. Canımız çekti biraz, ayarlar. Olur dedin olmasın. Tabii söyleyin ya. Vallahi Cumali ustam, canımız mantı çekti ya. Ne diyorsun, koyabilecek misin menüye? Söyleyin abi, ne olacak? Cumali ustam ya, bir lahmacun mu yapsan acaba? Anlık değil ama ha. Bugün söyle, birkaç gün sonra menüde. Ama bu toplu organizasyonlara. Bugün ne yesek derdinize son. Canınız ne isterse onu yiyeceksiniz. Yağmur Catering Yemekçilik. 31 yıllık tecrübesi. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle. Yağmur Yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetimizde. Aynı zamanda Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği de takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip edin, direkt mesajlarınızı gönderin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik. Direkt mesaj yazın, selamımı söyleyin. Tolga'nın selamı var da. Dedi ki lezzetli yemekler, dedi ki iş yerlerinde tabildot, Tolga'nın selamı var, yazın oraya.

Aynı zamanda Tolga Dünyası'nı da boş bırakmayın ha. Tolga Dünyası'na da günaydın yazın, gönderin Instagram'dan ha. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı da takip edin. Direkt mesajlarınızı yazın, gönderin ha. Instagram Radyo

0: Mayıs Pazartesi sabahı canlı yayınlanıp kayıt alınan ve bayram haftası olan 25 Mayıs Pazartesi sabahı tekrarını dinlediğiniz Tolga Dünyası molanın ardından kaldığı yerden devam edecek. Ayrılmayınız.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
0: Oh yeah, ediyor. Tolga Dünyası devam ediyor. Oh yeah, come on. Ladies and gentlemen, come on. Yeah. Bizim zamanımızda şey vardı ya, şimdi birazdan gireceğiz, bir rap yapacağız ya. Kartel bir numara en büyük, cehennemden çıkan çılgın Türk. 25 yaşında 100 binlik arabana, nereden geldi bu para? İyisi sorma. Karakan işte geldi buraya. Bunlardı, biraz daha şimdi güncel versiyonu var. Bir de bizim o zamanlar eğlence anlayışımız, dinleme anlayışımız çok farklıydı. Şimdi zamane gençlerinin, bebelerinin dinleme alışkanlığı çok daha farklı. İnanılmaz sahipleniyorlar, inanılmaz içselleştiriyorlar. İnanılmaz böyle sahip çıkıyorlar yani böyle, ama tüketiyorlar günün sonunda. Baktığımız zaman öyle ya da böyle şarkının miadı dolmuş oluyor. Bak mesela şundan bahsedelim direkt ben mesela.
2: Kimisi

0: bizi kardeş.
1: Şimdi tabii hepsi için söylemeyeceğim ama bu rap dediğimiz, R&B dediğimiz şarkılar, müziklerin içerisinde tabii ki de sanat yapanlar da var. Bu mesleğe gönül verenler de var. Güzel şeyler üretenler de var. Hani hakikaten böyle hani önümüzdeki şeyleri bırakılacak olanlar da var. Ya bir Türk sanat müziği değil, bir Türk halk müziği, bir türkü değil. Hani bir değişmiyor ozan şey değil ama yine de bu işe gönül verenler var. Hadi hakikaten hakkını verenler diyoruz ya. Ama bununla birlikte şey de var. Harbiden böyle çok uydurulmuş senaryolarla,

Ya zaten baktan uydurma hepsi, kabul ediyorum da. Ya bazıları zorlama uydurma gibi oluyor ya böyle. Yani çok değişik kafalarda olanlar da var. Mesela bir de şey de var. Günümüzde maalesef çağımız suç çağı. Yani gerçekten ciddi anlamda böyle bir suç ve suçluyla ilgili çok fazla kafa yoruluyor. Yani bence tarihin hiçbir döneminde bu kadar çok suçlar çarşaf çarşaf çıkmamış. Tabii biraz sanal medyanın ağının genişlemesiyle de alakalı. Sanal medya ağı genişledikçe suçu ve suçluyu daha çok görebiliyoruz. Ve maalesef jenerasyon da değişmiş vaziyette. Şu an günümüzde suçu ve suçluyu kayırma diye bir olay da çıktı. Ya bundan 100 sene önce yoktur herhalde bu. Yani kim suçluyu kayırsın? Vallahi var ya, bir hırsız var, acayip hırsız. Yemin ediyorum var ya, mükemmel bir hırsız ya. Bizim bir arkadaş var. Yemin ediyorum bir dolandırıcılık yapıyor. Öyle bir şey olamaz. İnanılmaz dolandırıcı ya. Harbiden diyorum, 10 numara böyle bir. Tabii yani. Şimdi 100 sene önce yoktu böyle bir şey. Günümüzde suçu ve suçluyu kayırma var. İşte onlara maalesef bu rap diyoruz ya, bu şarkıcılardan onlara şarkı yazılıyor ya. Gruplara olsun, çetelere olsun, liderlerine falan. Şimdi teker teker anlatmayacağım tabii ama bilenler biliyor. Bilmeyenler Google'a yazıp öğrenebilirler yani. Böylece tabii ki de para karşılığı, para kazanıyor rapçiler de bunu yaparak. Böylelikle ne oluyor? İşte suça sürüklenen çocuk diye bir durum oluyor ya. İşte biraz da bu da ona katkı sağlıyor. Bir ara şey vardı. Raplerden öncesinde dizi vardı. Bunların atası, paşası, padişahı bizim komşu ilimiz Adana Hürriyet'in 01'i. Bir zamanlar Adana'da, 01 Adana. Yani 3-5 gencin amatör başladı. Sonra Blue TV'ye, platforma taşınan bir diziydi. Ama oranın oyuncuları falan çok ciddi anlamda güzel mesajlar da veriyordu. Yani şöyle, filmin içeriği tabii ki de kötü. Silah var, suç var. Ama özel hayatta verilen röportajlarda o dönemin çocukları, gençlerine filmin oyuncuları, yapımcıları falan güzel mesajlar da veriyordu. Şimdi bir de madem öyle patladı, şimdi oradan çıkanlar tabii değişik dizilere de geçti. Şey diyenler var. Biz de yaparız ya, vallahi biz de kurarız ederiz falan gibi bir durum oluyor. Orada evet doğru, bilmeyenlere jargon anlatıldı, rajon anlatıldı, işleyiş anlatıldı, doğru, kabul. Ama dediğimiz gibi filmdir babacığım. Yani şimdi mesela tarih filmleri var diye gidip de imparatorluk mu oluyoruz? Tolga İmparatorluğu mu? Yani tarih filminden etkilendim. Ben de imparatorluk kuracağım, gideceğim, şehir fethedeceğim mesela. Adana'ya çıkarmaya mı? Öyle bir şey yok. İzle geç yani. Güzel sanatsa takdir et, geç yani. Maalesef günümüzde bir de biliyorsunuz suç örgütleri inanılmaz derecede genişliyorlar. Bu biraz şundan kaynaklanıyor. Az önce dediğimiz gibi sanal medya ve maalesef suça sürüklenen çocukların da biraz böyle ilgisizliği olabilir mi? Aile ilgisizliğinden ötürü falan. Bir de şey olayı var tabii. Aslında o kadar da geniş bir kapsam yok mesela. X bir suç örgütünün merkezi İstanbul olduğunu varsayalım. Mersin'deki küçük bir suç örgütü de oraya bağlılığını bildirdiğinden ötürü Mersin'de de adı öyle duyulabiliyor. Mersin'e örnek veriyorum tabii ki. Ne oluyor? Üç genç işte organize oluyor, biz diyor falanca diyor şeyin diyor temsil. O bu da işte haberlerde falan sürekli tekrarlanıyor ya. Hani böyle övgü dolu sözler kazanılıyor ya. Kriminal biraz ilgi çekiyor ya. Ya ben maalesef her gördüğümde böyle hakikaten şaşkınlık içerisinde kalıyorum. Mesela kızların çoğunluğu da böyle kriminal erkeklerden sevgili seçiyormuş. İşte mesela şey diye yarıştırıyor. Benim sevgilimin 5'ini ya da öteki diyormuş, benimki 7'ini ya da öteki diyor 13'ini. Öyle duyduk, takip ettiniz değil mi siz? Haberlere falan da düşüyor sanal medya. İşte rapten olan nerelere geliyor bak. Bir R&B deyip geçmeyin. Yok mu ya bir suç örgütü beni de alsa içine, ben de ben de yaparım, ben de bir yaparım, yapabilirim diye düşünüyorum. Ne bileyim yani. Bana göre bir şey çıkar herhalde. Ya tabii ki de dinlediğiniz program mizah program, aman diyeyim ciddiye alıp da ters kelepçeyle falan. Şaka ya. Yok ben rap'i sadece böyle bir dinler, çok da anlam veremez, yayınlar öyle gelip geçerim yani. Canlarım benim.
Burası Mersin FM Radyosu, Tolga Dünyası programı.

mayı pazartesi sabahı canlı yayınlanan ve kayıt altına alınan ve tekrarı 25 Haziran 25 Mayıs pazartesi sabahı dinlenecek olan, yani 25 Mayıs pazartesi ki 9 günlük bayram tatilinin, resmi tatilin içerisinde bulunan bir gündür. Bayram haftasının sabahında dinleyenler, günaydın. Tabii bayram haftası belki kadınlarımız için bayram temizliği, bayram haftası esnaflarımız için bayram hareketliliği, bayram kazancı. Bayram haftası tabii ki de kurban bayramı olunca kurbanlık alışverişleri. Bayram haftası tabii ki de sıla-i rahim, yolculuk, seyahat. İnşallah bu sene çok fazla hiç görmeyelim aslında ya. Yani haberleri böyle açtığımızda böyle işte can kaybı var. İşte ölü var, ölü sayısı, bayram bilançosu şeylerini görmeyelim artık ya. Harbiden yani. Güzel bir bayram olsun, bayram gibi bayram olsun. 25 Mayıs pazartesi. Yani memurların idari izinli sayılmasıyla mütevellit 9 günlük bayram tatilinin içindeki bir gün oluyor. 11 Mayıs pazartesi kim dinlemiş? Azerbaycanlı Güler Hanım. Azerbaycanlı Güler Hanım ve ailesi. Günaydın Tolga Bey diyor. Günaydınlar Güler Hanım. Yeni haftamız hepimize uğurlu olsun inşallah diyor. Olsun olsun, yeni haftamız uğurlu olsun. Hem 11 Mayıs haftamız, hem 25 Mayıs haftamız, hem bayram arifemiz, bayram haftamız. Hepimize uğurlu olsun inşallah. Azerbaycanlı Güler Hanım. Ben de sabah erken kalkıp 104.6 Mersem'i açtım diyor. Ev temizliği yaparak sizi dinliyorum diyor. Ev temizliği. Haftanın ilk gününün sabahında ev temizliği. Haftanın ilk gününün sabahında erken kalkıp yol alan hanımlar. Eşlerini işe, çocuklarını okula gönderip

0: ev temizliğine başlayan hanımlar, eşlerini işe, çocuklarını okula gönderdikten sonra Tolga Dünyası dinleme kasebiyle kulakları Tolga Dünyası'nda, elleri Viledalar'da olan ev hanımları, evin tozunu alanlar. Günaydınlar. Azerbaycanlı Güler Hanım ve ailesine de selamlar olsun. Bu arada süpersiniz, kolay gelsin, iyi yayınlar diyor. Eksik olmayınız efendim, selamlar selametle. Mehmet Kaya Radyo başında günaydın, hayırlı bereketli işler herkese, güzel güneşli Mersin'den diyor. Tabii şimdi anneler günü sonrası, tabii anneler gününde esnaflarımızın günlerinin hayırlı olduğunu tahmin edebiliyorum. Çiçekçi esnafların özellikle. Valla Tolga'cığım, hafta sonu siz yatıyordunuz ama biz paraya para demedik. Siz yatıyordunuz ama biz 800-900 bin 1 milyon falan şey çektik. Evet evet, geride bıraktığımız hafta sonu anneler günüydü. Anneler gününden tabii bugüne revize olanlar da vardır. Hani işte dediğimiz gibi mesai bugün diye bugün göndermek için göndermek isteyenler de vardır. Mehmet Kaya'nın yüzü gülüyor. Diyeceksiniz ki adam direksiyon eğitmeni. Çiçekle ne işi var? Anneler gününde ne işi var diyeceksiniz de. Eşi çiçekçi, Emine Kaya, Lili çiçekçilik ya oradan. Duyuyorum, sıradaki kim arıyor? Direksiyon eğitmeni Mehmet Kaya günaydın diyor. Direksiyon eğitmeni Mehmet Kaya hayırlı bereketli işler diyor. Herkes hayırlı bereketli işler diyor. Güzel ve güneşli bir Mersin'den alayınıza günaydınlar diyor direksiyon eğitmeni Mehmet Bey. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sabah şevleriniz hayırlı olsun. 11 Mayıs Pazartesi Yağmur Catering Yemekçiliğin menüsü. Yağmur Catering Yemekçilik'te taze fasulye var bugün. İzmir köfte var, tavuk haşlama var. Kıymalı Arap tava varmış be. Püreli rosto köfte varmış be. Fırın tavuk but varmış, kuru fasulye varmış be. Nohutlu pirinç pilavı varmış, bulgur pilavı varmış, mercimek çorbası varmış be. Zaten her gün olan cacık salata, ayran, şalgam, yoğurt, meyve. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet evet, yanlış duymadınız. Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı salatası, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte 3 çeşit yemek. 500 lira değil, 400 lira değil, 300 lira değil. Sadece ama sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Evet doğru duydunuz. Taze fasulye, bulgur pilavı ve salata üçü birden sadece 200 lira. Evet doğru duydunuz. İzmir köfte, mercimek çorbası ve ayran. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira. Evet evet doğru duydunuz. Kıymalı Arap tava, nohutlu pirinç pilavı, cacık, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira.
1: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Duydunuz değil mi? Tırmıl'da diyor, PTT yanında diyor, hizmetinizde diyor. Ama merak etmeyin, bir telefonunuzla da yakınızda aynı zamanda.
1: Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
0: Ya da Instagram Yağmur Yemekçilik takip edilebilir, direkt sipariş verilebilir diye tahmin ediyorum. Instagram Yağmur Yemekçiliği takip edin, direkt mesajınızı verin, siz de bu lezzetle tanışın, güzel bir lezzet şöleni yaşayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

şarkılarda böyle şey değil mi ya? Size yazı çağrıştırmıyor mu? Bazı şarkılarda böyle clubber değil mi ya? Böyle düşünsenize. Yazlık bir beldede böyle club'tasınız böyle. Böyle o club'da o şarkı çalınıyor. Ya da beach'tesiniz böyle, beach'te falan çalınıyor. Size de böyle çağrıştırmıyor mu yazı? Şimdi her ne kadar biz Akdeniz'in incisi, Güney'in birincisi, güzel Mersin'imizde yaşıyor olsak da benim hafızamda biraz daha böyle Ege sahilleri canlanıyor ya bu tür şeylerde. Ne bileyim böyle işte bir Bodrum olabilir, Marmaris olabilir, Fethiye olabilir, Çeşme olabilir, Alaçatı olabilir. Genelde böyle yerler gözümde canlanıyor, bilmiyorum. Bizim Mersin biraz daha fakir mi kalıyordur nedir yani, gözümde bile canlanmıyor. Aslında var, Mersin'imizin de güzel canlanacak yerleri var. Tabii canım, şimdi baktığımız zaman Taşkıran'dan başla, bak hemen şurada, hatta Atatürk Parkı'ndan başla. Sonuçta Atatürk Parkı'nda da böyle bir insanların denize girmiş çıkmışlığı var. Yani bir beach olmasa da bir deniz kenarı, sahil yani sonuçta. Yani Taşkıran biliyorsunuz sahilini, orası var, Davultepe var, gümüş şeyi var, gümüş kum var mesela. Tecci Halk Plajı var, evet var abi, yani neden olmasın, Çeşmeli sahilleri var. Tamam ya, tamam, Kız Kalesi de var, Yapraklı Koy da var, Sonoğlu da var. Tamam, doğru.

0: Tisan da var, tamam Anamur da var. Ama niyeyse benim gözümde oralar canlanmıyor. Benim gözümde Bodrum'un Gümbeti'dir, işte Gümüşlüğü'dür. İşte Bodrum'un Türk Bükküsü falan, genelde buralar yani. Ha, sizin gözünüzde bunlar canlanmıyorsa ne yapayım, o sizin fakir ruhunuzdan. Yani benim Bodrum'da dededen kalma bir yazlığımın olması benim mi suçum? Yani Bodrum'da dededen kalma yazlığımın olmasından mütevellit. Bu tür böyle hareketli kılıbır işlerinde aklıma sürekli böyle Bodrum Gümbet falan geliyor. Türk Bükü geliyor yani. Ortak et yağış, yalık hava. Yalın ayak diyecektim lan, ne kadar fakir bir şey. Ya, yalın ayak diyecektim. Evet, Bodrum yalın ayağın çok güzel bir... Canlarım benim. Özledik mi yazı ya? Adım adım yaklaşıyoruz değil mi yaza? Şeyler başladı mı bu paylaşımlar? Ay yaz gelsin ayol paylaşımlar. Şeyler başladı mı? Ay yazı ben diyetteyim şekerim. E yazın sahil var biliyorsun, deniz, kumsal, plaj. Evet evet, bu dönem tam da böyle şey dönemi. Yazı hazırlık dönemi. Yani rejim işte. Muhtemelen bu diyet ve rejim kararı almadan, spor kalmadan öncesinde geçen seneki bikini denenmeye çalışılmıştı böyle. Girmeye çalışmıştı. Geçen seneki bikiniyi böyle çekmeye, lan dur yırtılacak. Evet, o yüzden şey, yani çok yakın arkadaşa şey deniliyor mudur acaba? Ay kız valla bikiniyi deneyeyim dedim, giremedim içine. Bikiniye şey yapamadım, bacağım girmedi. Bu söylemden sonra da benim acilen rejim yapmam lazım. Acilen spor yapmam lazım. Acilen yapın sporunuzu. Yaz yavaş yavaş geliyor. Valla ben kendi adıma konuşayım, benim öyle bir derdim yok yani. Ya zaten bikini giymediğim için bir problem yok. Giyeceğim hep topu bir şort. Dekotman'dan 3 sene önce aldığım, bu sene 4. senesine gireceğim. Yani. Onda da bir problem yok yani. Zaten şey ya böyle, esniyor yani. Hayır canım, esnemese ne olacak yani? Biraz dar olsun canım, şöyle slip maya. Hayır. Bir dakika. Burası Tolga Dünyası. Belki radyosu yeni açanlar vardı. Belki şey diyenler varsa, ne diyor lan bu? Kim lan bu böyle?
1: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Aldınız mı cevabı? Ne diyor lan bu? Kim lan bu?
2: Mersin efendim.
0: Okey mi? Ha, bir de sponsorumuz var. Belki teşekkür etmek istersiniz.
3: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu...

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'yı kaybetti ki mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Gece olunca seninle hayatını kaybetti. Taziye mesajları yayınlandı, defnedildi. Ama onunla ilgili öneriler devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde, bilmem takip ediyor musunuz da, bir 500 liralık banknot muhabbeti vardı geçtiğimiz günlerde. Hatta ve hatta yapay zeka öyle bir yapılmış ki, sözde Atatürk'ün yerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı koyulmuş şekilde, sanki böyle paylaşıma, yani böyle basılmış bu para, tedavüle sokulmuş gibi paylaşıldı insanlar tarafından ve buna inananlar da inanılmaz tepki gösterdi. Hatta ben de şey demiştim, ulan demiştim, bu insanlara var ya sağlam köprü satılır ha, yemin ediyorum. Ya bu adamlara dere falan satılır. Hatta bu 500 liralık banknot basıldı, İşte Atatürk'ün yerine Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı koyuldu deyip isyan edenler var ya, onlara şey bile satılır. Arkadaşlar şu denizi satmak istiyorum. Vallahi harbiden bak, götürüp herhangi bir sahile, kumsala, arkadaşım bu deniz benim, benim dededen kaldı, tamam mı? Tam buradan başlıyor Kıbrıs'a kadar olan kısım benim yani. İstiyorsan küçük bir şeye bırakacağım yani. Böyle bir muhabbet vardı geçtiğimiz günlerde. E tabi şimdi bu arz talep meselesi, yani eğer ki hedef kitle bu kadar safsa diyeyim hani, yapılıyor ama inanılmaz ses getirmişti ya paylaşımlarda. Şimdi bu konu unutuldu. 500'lük banknot yok, onu biliyoruz artık değil mi? Hala bunu uzatanlar var mı? 500'lük banknota dayı var mı? Hala bunu abartanlar yok değil mi şu anda, hala bunu? Bu konuda hala böyle serzenişte bulunanlar kalmamıştır diye tahmin ediyorum. Bu konu kapandı, işte önümüze bakacağız çünkü. İlber Ortaylı dedim ya az önce, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Merkez Bankası'nın böyle bir şeyi yok henüz, hazırlığı yok 500 liralık banknotla ilgili. Ama diyorlar ki olursa diyorlar, yani 500'lük banknotlar bugünlerde basılsın diyorlar. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? İlk defa ben de çoğunlukla aynı fikirdeyim. Genelde çoğunlukla değil de hep azınlıklarla aynı fikirde olurum. İlk defa sanırım ben de onlarla aynı şeyi taşıyorum, aynı duyguyu. Şu 500'lük banknotlar mı basılıyor? 1000'lik banknotlar mı basılıyor? Altın mı tedavüle sokuluyor? Bundan sonra altınla mı çalışıyoruz? Ne yapıyoruz? Abi nedir ya? Nedir ya? Düşünsenize 20 bin lirayı yanınızda taşımak şu kadar bir şey ya. Ya düşünsenize birine 100 bin lira ödeme yapacaksınız. Poşetle gezmeniz lazım böyle. Ya Allah'tan kart mart kullanıyoruz. İban miban var da. Şimdi diyelim ki bir alışveriş yapacaksın. Adamın İban'ı da yok, kartı da yok. 100 bin liralık böyle. 100 bin liralık bir alışveriş dönecek. Abi şu kadarlık 20'lik lazım yani. 200'lük 20 binliklerden. O yüzden 500'lüğün ben de artık tedavüle çıkmasının gerekliliğine inanıyorum açıkçası. Şimdi bunun bir örneği basılmış. Diyor ki 500 Türk lirası. Ama bu öneri, tamam mı, bu öneri, Atatürk'ümüzün resmi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ön tarafta. Rengini de böyle biraz daha mavimsi yapmışlar. Yani böyle 100 liranın biraz daha şeyi, böyle 200 liralar şey ya böyle. Lila mı? Öyle bir değişik renk ya. 500'lük arkasında da İlber Ortaylı'nın resmi olsun demişler. 500 liralık banknotların arkasına İlber Ortaylı'nın önerisi geldi diyor. 78 yaşında hayatını kaybeden ünlü tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı için Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sanal medyada dikkat çeken bir kampanya başlatıldı diyor. Bazı kullanıcılar Merkez Bankası tarafından henüz böyle bir çalışma bulunmasa da çıkarılması talep edilen 500 TL'lik yeni banknotun arkasına Ortaylı'nın fotoğrafının yer almasını öneriyor. Evet evet, öneriler. Yani şimdi uzun süredir biliyorsunuz ki paraların arkasına, Türkiye'de bazı banknotların arka yüzlerinde bilim ve akademi dünyasının isimleri bulunuyor. Bunlardan bir örneği 5 TL'lik banknotun arkasında Türkiye'nin ilk bilim tarihi profesörü Aydın Sayılı var. İlk bilim tarihi profesörü Aydın Sayılı. 10 TL'lik banknotların arkasında da biliyorsunuz matematikçi Cahit Arf yer alıyor. İşte bazı kullanıcılar da demiş ki 500 liranın arkasında da İlber Ortaylı olsun demişler. Olabilir, değerlendirebilir, düşünülebilir. Ya Allah'tan bu bir öneri olarak çıkmış piyasa. Allah'tan şey dememişler, 500'lük banknotlar basıldı. Önünde Tayyip Erdoğan, arkasında İlber Ortaylı. Harbiden geçtiğimiz günlerde neydi ya? Ama var ya öyle bir isyan ki sanal medyada.

Instagram'dan paylaşın. Yeter artık. Susun derin. Bu yapay zekayla yapılan şeyi paylaşmış parayı. Bu da mı geldi başımıza? Neler göreceğiz lan? Ulan ulan daha neler göreceğiz? Aslında ben birkaç da yazacaktım. Valla dostum doğru söylüyorsun. Bunlar daha neyin peşinde falan deyip muhabbeti kurup sonra şey diyecektim. Elimde çok sağlam bir köprü var sana satayım. Ya da şey diyecektim. Bak benim elimde 1000 liralık banknotlar var. Yeni çıktı daha bir küme kimseye söylemedim. Bak çok gizli bilgi. 1000 liralık banknotlar benim dayım şeyde nerede denir darphanede bana gönderdi sana ucuza verebilirim deyip böyle. Yani bu kadar zor. Yani ucuzundan elimde 1000 liralık banknotlar var arkadaşlar. Hedefir fiyata yarı fiyatını okutacağım aralmanlar. Tolga dünyasındasınız. Tadını çıkarmıyorum. Tolga ver.

0: tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Şimdi diyelim ki bir toplu yemek organizasyonunuz var. Ne bileyim, böyle bir yemekli düğün. Var mı tanıdığınız bir catering şirketi? Yok. O zaman kaydedin. Bugün değilse bile bir gün lazım olur bu numara. Hemen hemen bak, sipariş de verebilirsiniz istiyorsanız.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Şimdi diyelim ki böyle yemekli bir sünnet veyahut da ne bileyim bir toplu açılış falan organizasyonu düşünüyorsunuz. Ama yemekli yapmayı planlıyorsunuz. Bunun için bir catering şirketine ihtiyacınız var. Var mı? Tanıdığınız yok. Ama artık bundan sonra var. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarında çözüm ortağınız Yağmur Catering Yemekçiliği. Bir şey söyleyeceğim. Hani böyle cenazeler oluyor. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Rabbim günahlarını affetsin cenazelerimizin, ölmüşlerimizin. Hani gidiyoruz orada, işte mevlüt oluyor. Mevlütte yemek ikram ediliyor. Hani bazen sizin de aklınızdan geçiyor. Hani ben de bir yemek vermek istiyorum. Yani bu cenazenin birinci gün yemeği veya yedinci gün yemeği benden olsun falan diyorsun. Veyahut da işte cenaze oldu. Hani haber geldi size. Bir cenaze var. Sevdiğiniz, tanıdığınız birisi vefat etmiş. Öğlen namazını müteakip defnedilecek örnek.

0: Şimdi tabii bunun birinci günü taziyesi var, mevlütü var. Orada şey diyebilirsiniz, abicim birinci gün yemek organizasyonunuz benden, hangilerde yapıyorsunuz? Taziye mi neresi hemen söyleyin deyip Yağmur Catering yemekçilikle irtibata geçebilirsiniz. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınız için.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Bakınız, yılların tecrübesiyle hem güvenilir, hem hijyenik, hem kaliteli, hem lezzetli, hem de ekonomik. Yağmur Catering yemekçilik. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi İşletmeci Sosyal Tesisleri PTT yanında hizmetinizde. Numarayı bir daha veriyorum. Belki aklınıza kaydetmek gelir.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542.

0: Sabah erken kalkıp yol aldınız, erkenden yollara koyuldunuz. Öyle ya da böyle bir şekilde Tolga dünyasıyla karşılaştınız ve umuyorum ki dinlerken mutlu oldunuz, keyif aldınız. Ve umuyorum ki bu sizin için artık bir tiryakilik, bir alışkanlık haline gelmiştir diye.
1: Canım, tiryakin oldum ben senin.
0: Ve umuyorum ki biz veda etmeye hazırlanırken sizler ay Tolga dinlemeye doyamadık falan diyorsunuzdur.
1: Seni dinlemeye doyamıyorum ya.
0: Şimdi ben dinleyicinin arasında dinlemeye doyamayanlar olduğunu da tahmin edebiliyorum. Dinleyicilerin arasında programa tiryaki olanlar olduğunu tahmin edebiliyorum. Dinleyicilerin arasında güzel bir bağ kurduğumuz dinleyicilerimizin olduğunu tahmin ediyorum. Ama bunun yanı sıra böyle çok da sevmeyerek dinleyenler, ne diyor lan bu sabah sabah kafamızı diyenler olduğunu da tahmin ediyorum. Yani bu tamamen radyo.

dinlemek bir kültürdür. Radyo dinlemek tamamen içinde bulunduğunuz ruh haliyle alakalı olarak şekillenen bir ihtiyaç karşılama metodudur. Radyo dinlemek aslında sizin varsa şu anda bir derdinizi paylaşmak, varsa yalnızlığınızı paylaşmak, varsa sizinle bir şekilde iletişim, etkileşim kurmak, telepati yapmak yönteminde bir olaydır. Radyo dinlemek çok farklı bir şeydir. Yani herkes de aynı etkiyi bırakamayabilir. Kimileri şu an can kulağıyla dinliyordur. Kimileri birileriyle muhabbet ederken alttan akıp gidiyordur. Öyle ya da böyle biz bugün de bize verilen görevi tamamladık. Yani bugün de yevmiyemizi hak ettik. Yevmiyeyi. Bundan sonrası da artık yani çok şey değil. Burası Merzem Radyosu ve Tolga Dünyası'nın artık son dakikaları. Can kulağıyla dinleyen dinleyicilere cani gönülden teşekkürler.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Reklam tanıtım.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay Döner Ayran 100.

0: 120, 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.

0: 533-974-4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma, 0538-988-30-0. Çift 0.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Kırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Ketrik Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.
1: Başlıyor. 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Ketrik Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor. Aynen.
2: Mersin efendim. 104.6.
1: Burası. Ya.

Hayatımızı yaşıyoruz ama sabah erken kalkıyoruz değil mi? Sabah erken kalkıyoruz mutlu sanıyorlar değil mi? Ama oyunun kurallarına oynamak lazım. Yani oyunun kurallarında yazıyor mu acaba madde bir sabahlar erken kalkılacak diye? Acaba oyunun kurallarında yazıyor mu madde bir uykuya doyulmayacak diye? Acaba oyunun kurallarında yazılıyor mu? Yani çocukluğunuzdan bugüne kadar hep erken kalkacaksınız diye. Yani bilmiyorum şimdi aramızda. Şimdi ben kreş çocuğu değilim. Ben ilkokuldan başladım okumaya. Ama şimdi kreş çocuklarımızı görüyoruz 3 yaşında 4 yaşında falan. Onlar da harbiden sabah erken kalkmak durumunda kalıyorlar. Şunu hesap etmek için sordum. Yani ortalama 3 yaşında kreşe gitmek için kreş servisi için erken kalkıyorsun. Sonrasında ilkokul çağın geliyor. İlkokula gitmek için erken kalkıyorsun. İlkokul 4 sene sonra ortaokula gidiyorsun. Yine okula gitmek için erken kalkıyorsun. Sonra orta öğretim bittikten sonra yani ortaokuldan bahsediyorum liseye yazılıyorsun. Lisede de yine okula gitmek için erken kalkıyorsun. Tam liseden mezun oluyorsun, OB diyorsun, üniversiteye yazılıyorsun, kazanıyorsun falan gidiyorsun. Sonra orada da derse yetişmek için erken kalkıyorsun. Okul bitiyor, tamam artık erken kalkmaya gerek yok. Bir şeye yetişmek zorunda değilim falan diyorsun. Sonra işe giriyorsun, yine erken kalkıyorsun. Sonra işi bırakıyorsun. Daha home office çalışıyorsun. Günümüz teknolojisi, 2026 teknolojisi. Programları evden yapıyorsun. Radyo programcısın. Ulan sabah 7'de programa giriyorsun. Yine erken kalkıyorsun. Allah esirgesin yani. Sonra ortalama o 20 yıllık, 20 yıl sürüyor mu eğitim hayatı? 16 falan işte. Evet, ortalama 16 yıllık eğitim hayatının sonrasında ortalama 34 yıllık iş hayatı toplarsanız eğer ki 50 yıl yapıyor. Çocukluğu falan katın ortalama 60. 60'tan sonra uyuma imkanın var ama uyuyamıyorsun. Çünkü artık uyumaktan sıkılıyorsun. Çünkü artık emekli kafasındasın. Çünkü artık erken kalkıp ortalığı karıştırman gerekiyor. Her şeye müdahale tabii canım. Erkenden gidip yani şu sana beleş olan serbest kart alıp da bindiğin belediye otobüsüne bir binmen gerekiyor. Belediye otobüsünde bir insanlar evladım ben yaşlıyım bana yer versene demen gerekiyor. İnsanlarla müthiş kavga etmen gerekiyor. Ben senin deden yaşındayım oğlum ayıp değil mi lan sonra bana yer ver. Yani ben buradan şu özeti çıkartıyorum arkadaşlar. Yani doğduğumuz andan itibaren belki de 1-2 yaş özellikle uyutmaya çalışıyoruz değil mi? Yeni doğan bebeği.

yapmış. Ama sonra belli bir 3 yaşından sonra kaldırmaya çalışıyoruz. Düşünsenize, eğer sizi anneleriniz uyandırıyorsa, gerek ilkokula giderken, gerek ortaokula, liseye, gerek böyle hala ailenizde yaşayıp da işe giderken aile uyandırıyorsa anne, düşünsenize. Bebekliğinizde uyu diyordu. Şimdi uyan diyor. Yani o zamanlar uyu diye mücadele veriyordu. Şimdi uyan diye mücadele veriyor. Ya öyle ya da böyle uyanmak lazım arkadaşlar. Yani uyu uyu nereye kadar? Yata yata karpuz büyür. Hangimiz karpuzuz? Ben değilim şahsen. Efendim hoş geldiniz. Burası Tolga Dünyası programı. Efendim hoş geldiniz. Güzel programa denk geldiniz. Harbiden diyorum var ya, böyle dinlediğiniz zaman kendinize geleceksiniz. Dinlediğiniz zaman böyle inanılmaz enerjik olacaksınız. Günün neşeli başlayacaksınız. Dinlediğiniz zaman belki size genel kültürle ilgili, genel yetenekle ilgili bir şey katmayacağız. Yani ne bileyim, gireceğiniz böyle bilgi yarışmasıyla ilgili sorularla karşılaşmayacaksınız. Veyahut da şu an dünyada, ülkede neler oluyor, bununla ilgili bilgi sahibi olmayacaksınız. Ama emin olun güzel eğleneceğiz. Hep birlikte acayip eğleneceğiz. Bro! Hadi gel.

Şimdi tabii hepimiz erken kalkıyoruz. Hepimizin sorumlulukları var. Yerine getirmemiz gereken sorumluluklar var. Yapmamız gereken ödevler, görevler var. İşte bizim de bir sorumluluğumuz var. 30 yıllık tecrübesiyle Cuma Ali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Evet evet. Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Efendim Tırmın Sanayi Sitesi'nde Yağmur Yemekçiliğe ait bir lokantası var. Lokantasında sabahları kahvaltı servisleri var. Aynı zamanda gün içerisinde sulu yemekleri var. Pilavları var, çorbaları var, salataları var. Aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü servisleri var. Aynı zamanda düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonları için güzelce tencereleri kaynıyor. Aynı zamanda Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 300 lira değil. Daha da ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 250 lira değil. Daha da ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Evet evet. 200 liraya şu an tedavüldeki en büyük para biriminden bahsediyorum. 2 tane yüzlükten bahsediyorum. 4 tane ellikten 200 lira. Tabii şaşırırsınız çünkü 200 liraya ne tantuni yiyebilirsiniz, ne

0: lahmacun yiyebilirsiniz, ne kebap yiyebilirsiniz. Ama 200 liraya yağmur yemekçilikte bol bol yiyebilirsiniz. Ana yemeği pilavı salatasıyla 3 çeşit yemek. Hasretim. Yanında limonu, biberi, ekmeğiyle sadece 200 lira. Evet evet, yanlış duymadınız. Yağmur catering yemekçilikte 3 çeşit yemek. Ana yemeği pilavı salatası, limonu, biberi, ekmeğiyle beraber sadece 160 Türk lirasına. Değil. Değil değil, dur. Sadece 200 lira, 200. Lan birdenbire %20 indirim yaptım. Her şeyde fiyat artınca. Evet evet, yağmur yemekçilikte ana yemeği pilavı salatası, limonu, biberi, ekmeğiyle beraber bol bol yağ az öde, 3 çeşit yemek sadece 200 lira, 200 lira, 200 lira. Ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmalı'da hizmetinizde. Telefon 0542 144 4602, 0542 144 4602.

Tolga Dünyası'nın WhatsApp numarası kaydetmeyenlerin ise 0546 977 8432. Kaydet numarayı yolla mesajını. 0546 977 8432. Gönder gelsin mesajını. Yolla gelsin mesajını.

0: Ben de saatte eve dalar sevmem. Ben de gidiyorum ama geleceğim. Birkaç dakikaya tekrardan buradayım. İşimin başında, görevimin başında olacağım. Ayrılmayın, hemen geliyorum.
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
7: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozya'da.

0: Da Antalya'da ve Karaman'da. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Ve günaydınlar olsun, gününüz aydın olsun, sabah şevleriniz hayır olsun inşallah. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, günümüz aydın olsun. Canlarım benim, nasılsınız bu sabah? Her şey yolunda mı? Güzel bir gün uyandınız mı? Yani ne bileyim, belki dünden kalan, belki de bugün beklediğiniz, belki de bu haftanız ulaşacak güzel bir haber var mı? Ne bileyim, belki de bugünü diğer günlerden farklı fark ettiren böyle bir şey var mı? Ne bileyim, belki doğum gününüz falandır. Ne bileyim, böyle evlilik yıldönümü, özel gün olabilir mi acaba bugün sizin için ya? Yani tam olarak nedir? Hani şimdi ruh halinizin pozitif olmasını temenni ederim tabii ki. Yani şu anda iyi bir ruh halinde olmanızı beklerim tabii ki. Yani iyi olmanız için ben size birkaç neden söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi, şu an bu programı duyuyorsanız eğer. Demek ki duyu organlarınızda bir sıkıntı yok. Duyuyorsunuz yani. Yani sağlıklısınız anlamına geliyor. Yani eğer ki ya Tolga sabah çok erken kalktık falan diye hissediyorsanız iyi tarafından bakın. İyi tarafı ne mi? Tabii ki de sabah erken kalkabilmişsiniz. Yani kalkmışsınız. Yani şu an ayaktasınız. Yani şu anda yaşıyorsunuz. Aramızda yoktu belki de ama... Yani kalkamadığınızı varsayın mesela. Yani bir anda böyle kalkamıyorsunuz yani, düşünsenize. Bak şu anda mesela kalkmak istemediğiniz halde kalkmışsınız ya. Hani öyle bedbağ olanlar böyle.

Tolga'cığım hiç sorma ya. Uykuya doyamadık. Gözümüzden uyku akıyor. Zorla kaldırdılar bizi ya. Yemin ediyorum hunharca kaldırdılar bizi. Biz istemiyorduk yani. Bak şöyle düşünebilirsiniz. Hakikaten şu anda yataktan kalkmak istememenize rağmen bir şekilde kalkmışsınız ya. Ya da şöyle düşünün. Tam tersi olsa yataktan kalkmak istemenize rağmen kalkamadığınız. Yani çok istiyorsunuz ama kalkamıyorsunuz. Yatak sizi sarmış sarmalamış böyle. Yani kalkmak istiyorsunuz o anda harbisi. Anlatabiliyor muyum? Yani şu anda uyanarak gözlerinizi yeni bir güne açarak, yani şu anda uyanarak yataktan kalkarak, yani ayağınızı böyle yatağınızın aşağısında yere koyarak, oradan besmele çekip de güç alıp böyle kalkarak, yani büyük bir şeyi başarmış oluyorsunuz ya. Tabii canım, şimdi sizin için biraz rutine dönmüş ya. Hani şimdi sizin için biraz şey olmuş ya, siz çok farkında değilsiniz belki de. Ama baktığımız zaman hakikaten öyle böyle az buz bir şeydir ya. Arkadaşım bugün de kalkmışsınız. Bugün de hayattasınız. İnşallah sağlığınız, saatiniz yerinde. Baktığınız zaman görüyorsunuz. Dinlediğiniz zaman duyuyorsunuz. Ağzınıza bir şey attığınız zaman tadabiliyorsunuz, çiğneyebiliyorsunuz. Daha sayın mı vücudumuzun bize verdiği nimetleri? Daha sayın mı mesela ayağınız sizi istediğiniz yere götürebiliyor? Ellerinizle, kollarınızla istediğiniz şeyi tutabiliyorsunuz. Başka ne gibi vücudumuzda şeyler düşünmek lazım? Şey olabilir mesela bu canlarım benim, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hani bardağı dolu tarafından bakmak icap ediyorsa şu yaşam koçu styling şeyleri var ya, hani sanal medyada bir sürü şeyler var böyle, kuşlar, çiçekler, böcekler tarzı. Bak ben onun biraz farklı versiyonunu yapıyorum, biraz farklı versiyon. Yani şu anda hayatta olduğunuz için şükredebilirsiniz. Yani bu kişisel gelişim kitaplarımda genelde şükür demiyor, teşekkür diyor. Sabah uyandığınız için doğaya teşekkür edin. Size verdiği nimetler için doğaya teşekkür edin. Sizin üzerinizdeki güzellikler için doğaya teşekkür edin. Lan ne teşekkür oğlum, bizde şükür orada doğaya değil Allah'a yapılır. Ya öyle bir doğayla kafayı bozmuşlar ki. Yani doğanın size vermiş olduğu güzellikler için doğaya teşekkür edin. Doğaya salın böyle. Varsa yüzünüzdeki şeyleri doğaya salın. Bak doğaya saldım gördüğün gibi. Hemen hemen hiç kalmadı. Canlarım benim. Denedim ama olmadı. Bugün yine büyük bir mücadele bizi bekliyor. Yani belki dünkünden farklı olacak. Belki daha iyi olacak. Belki biraz daha kötü olacak ama. Yani bayağı uzun sürecek bir maraton başlamış durumda. Evet şu anda kalkanlardansanız bu mücadeleye göğüs germeye aday olanlardansınız. Ama biliyorum ki mücadeleyi çoktan başlayanlar, şu anda yollarda olanlar var. Biliyorum ki sol direksiyonda, sağ viteste, gözü yolda, kulağı Tolga dünyasında olan onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce dinleyici var. Biliyorum şu anda bizi dinleyenler, kulak kabartanlar, kulak verenler var. Biliyorum erkenden yollara koyulmuş olup maratona başlayanlar var. Biliyorum mücadeleye ilk önce yatakta uyanma kalkma mücadelesiyle başlayıp şimdi de yolda trafik mücadelesiyle verenler var. Önüne baksana dayı. Dayı bas ya dayı. Niye soldan gidiyorsun dayı? Sağa geçsene dayı. Ya bas geçsene dayı. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şekilde birçok insan olduğunu tahmin edebiliyorum. Alo dayı bassana dayı. Niye öyle yapıyorsun dayı? Trafik mücadelesi böyledir arkadaşlar. Şu an öyle ya da böyle bir şekilde erken kalkmış yol alan ve bizi duyan birçok insan olduğunu hem temenni ediyorum hem tahmin ediyorum. Canlarım benim. Bir kere daha günaydınlar, bir kere daha hayırlı sabahlar, bir kere daha sabah şevleriniz hayır olsun. Bir kere daha günümüz aydın olsun, bir kere daha hayırlı sabahlar olsun.

0: samba vira lai, olhando o samba vira lai, mesela günün şu saatinde belki de güzel bir haber almayı arzuluyorsunuzdur. Güzel bir haber olmak için gerçekten böyle dualar etmişsinizdir. Beklediğiniz haber olabilir ya. Yani bu işle ilgili olabilir, özel hayatla ilgili olabilir. Bu sağlığınızla ilgili olabilir, özgürlükle ilgili olabilir. Yani herhangi bir şekilde öyle ya da böyle bir şekilde güzel bir haber duymak için güne başlamış olanlar olabilir. Yani bu güzel haberin gelmesi için gerçekten de dua edenler olmuş olabilir. Yani şu anda siz nasıl güzel haberler bekliyorsunuz bilmiyorum. Yani şu anda siz nasıl bir güzel haber almayı umuyorsunuz bilmiyorum ama ben de sadece birinizin değil, birçoğunuzu mutlu edecek güzel bir haber paylaşırım sizlerle. Ekonominin alıp başını gittiği şu günlerde, paranın pula düştüğü şu günlerde, paranın kıymetinin kalmadığı, parayla bir şey alamayan şu günlerde, gelin size güzel bir haber vereyim, ne dersiniz, hazır mısınız?
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Şimdi şöyle oluyor, bence en güzel haberlerden bir tanesi. Tolga dünyasındasınız, daha da güzel ne biliyor musunuz? 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Bu daha da iyi. Yani Tolga Dünyası güzel. Yağmur Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası daha da güzel.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Şimdi şey diyebilirsiniz. Tolga'cığım tamam da bunun neresi bizim için güzel? Yani senin için güzel haber. Sen paraları indiriyorsun. Tamam anladık. Sponsor bulmuşsun. Sponsorun sana ödeme yapıyor. Sen de tamam abi bize niye güzel? Size niye mi güzel? Arkadaş sulu yemek ve kahvaltı diyorum. Yağmur yemekçilik diyorum. Daha nasıl güzel olmaz? Arkadaş yılların tecrübesi lezzetli yemekler diyorum. Sizin için daha nasıl güzel haber olmasın ya? Tabii canım daha da güzel haber istiyorsan al sana güzel haber.
1: Yağmur Catering.

0: yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
1: Tabii canım. Al sana güzel haber. Bugün ne yiyeceğim derdine son. Bugün ne yesek acaba derdine son. Arkadaş bir tantini istiyoruz. 250-300 lira doymuyoruz ya. Arkadaş bir lahmacun yiyelim diyoruz. 250-300 lira doymuyoruz ya. Yok mu kardeşim şöyle paramıza göre güzel sulu yemek? Yok mu kardeşim paramıza göre şöyle güzel bir 3 çeşit yemek, tabildot yemek diyorsanız? Bakınız Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek. Bakınız 1 değil 2 değil tam 3 çeşit yemek. 500 lira değil, 400 lira değil, 300 lira değil, sadece ama sadece 200 lira. Güzel haber. Alın size güzel haber.
0: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Bakınız ana yemek dersen var, pilav dersen var, salata dersen var, yanında limonu, biberi, ekmeği var. Bunların hepsi bir arada 500 değil, 400 değil, 300 değil. Sadece ama sadece 200 lira. Alın size güzel bir haber. Tabii canım ya. Tabii canım ya. Hem hijyenik, hem kaliteli, hem güvenilir, hem lezzetli, hem ekonomik. Hepsi birden tabii ki de Yağmur Catering yemek. Daha ne olsun ya? Hayır, soruyorum daha ne olsun. Alın o zaman güzel bir haber daha.
0: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
1: Aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde de yine Yağmur Catering yemekçilik. Öncelikle tırmız sanayi sitesi esnafları çok şanslı. Çünkü Yağmur Catering yemekçilik dünyanın Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında. Ama Tırmıl Sanayi Sitesi'nde olmayanlar da şanssız değil. Onlar da gün içerisinde belki o tarafa doğru gideceklerdir. Tırmıl Sanayi'sinde işleri vardır, ne bileyim. Ne bileyim, belki uğrarlar, yemeklerini yerler falan böyle ekonomik fiyata. Ya da iş yerlerinde tabildot servisi var arkadaşlar. Tabii canım, işletmenizin bağlantısını yapın, yemeklerinizi Yağmur Yemekçilik getirsin. Cumali Usta hazırlasın, personeller getirsin hızlı servisiyle. Her gün size hizmet yapsın, yemek hizmeti. Sizin menüyü bildirsin. Artık bundan sonra bugün ne yiyeceğiz diye düşünmeyin. Her gün yemeğiniz Yağmur Catering Yemekçilik'ten gelsin. Ne dersin? Güzel mi, olur mu? Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj yazıp bilgi alın, olur mu?

Canlarım benim, biraz tarihten, günümüzün tarihinden bahsedelim. Öncelikle Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşıyoruz. Geliyor, gelmekte olan, daha dün gibi hatırlıyorum. 11 ayın sultanı dedik. 11 ayın sultanı az olarak Ramazan dedik. Daha dün gibi hatırlıyorum. İftar dedik, sahur dedik. Ramazan pidesi dedik, Ramazan şenliği dedik. Ya daha dün gibi hatırlıyorum. Bayram dedik ya, kimileri şeker bayramı dedi ama biz ısrarla Ramazan bayramı dedik. Tarihte şeker bayramı diye bir bayram yok. Siz de oyuna gelmeyin, bayram Ramazan bayramıdır dedik. Hemen o bayramı geride bıraktık. Hayat devam etti. Hala devam ediyor. Ve işte eskilerin tabiriyle büyük bayram. Asli adıyla Kurban Bayramı geldi çattı. Bayram arifesindeyiz. Unutmayın, hem Müslüman'ın hem Türk'ün iki dini bayram var. Bunlardan bir tanesi Kurban Bayramı, bir diğeri Ramazan Bayramı. Bakınız, lugatta, Türk'ün tarihinde, Müslümanlık tarihinde şeker diye bir bayram yoktur. Şeker tadında geçebilen bayramlar olabilir. Belki bayramda şeker ikram edilebilir ama bayramların biri Ramazan bayramıdır. Bir diğeri de Kurban Bayramı. Elhamdülillah. İşte bu Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşır. İşte bu Kurban Bayramı'ndayız. İşte Kurban Bayramı'na giriyoruz. Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşır. Yaptığım hesaplamalara göre bugün Kurban Bayramı arifesi olma ihtimali yüksek. Evet evet. Yani biz programı 12 Mayıs Salı sabahı yapıp kayıt altına alıyoruz ama şu anda 26 Mayıs Salı sabahı, programın tekrarının dinlenme ihtimali yüksek. Ne de olsa 9 günlük bayram tatili, ne de olsa bayram sevinci, bayram neşesi, ne de olsa bayram yolculuğu, bayram seyahati. Ben ve benim gibi gurbette olanlar için ne sıla-i rahim yolculuğu. Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı sabahı dinleyenlere ayrıyetten günaydınlar olsun. Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı sabahı kulak verenlere hayırlı sabahlar olsun. Artık bugünlerden itibaren Kurban Bayramı telaşı başlayacak. Alışverişler yapılacak değil mi? Ramazan Bayramı'ndan farklı olarak Kurban Bayramı'nda özellikle bıçak satılıyor, satır satılıyor. İşte bu bıçakları satılan bileylemeciler mahallelerden geçiyor. Mangal mesela, şiş mesela. Bunları daha çok görebiliyoruz. Tabii canım, çünkü adı üstünde Kurban Bayramı. Kurban Bayramı, dini vecibelerimizden bir tanesi de kurban ibadeti arkadaşlar. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah.

La la la la la la la la. Sounds a little bit. İşteyken kalkamıyor olanlardan, gündem versiyonu Tolga dünyasıyla başlayanlardan ve bunun yanı sıra erkenden yola koyulup da gündem versiyonu Tolga dünyasıyla başlayanlardan sevgili Ender, erken kalkıp yol alan Ender, erkenden yola koyulan Ender. Güne versene Tolga dünyasına başlayan Ender. Şu anda vardiyalda olan Ender. Yenice'den dinleyen Ender. Yenice'de Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı'nda dinleyen Ender. Bir yandan işinin başında işini yapan. Bir yandan da radyoda Tolga dünyasını dinleyen. Bir yandan da mesaj gönderen. Bir yandan da Tolga dünyasına dinleyici toplayan Ender. Abi günaydın diyor Ender. Günaydınlar Ender'im. Hayırlı sabahlar olsun karşı. Bugün sabah vardiyasında Taha kardeşimle beraberiz. Selamı var diyor. Ve aleyne ve aleyküm selam Taha kardeşimiz. Ve aleyne ve aleyküm selam Taha kardeşimiz. Taha kardeş. Güzel bir gün olsun inşallah diyor Ender. Ender'e de günaydın, Taha'ya da günaydın. Ender'e de hayırlı sabahlar, Taha'ya da hayırlı sabahlar. Yenice'ye de günaydınlar. Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı emekçilerine, pilotlarına, hosteslerine, muavin oluyor mu uçaklarda? Hani şey yapan var mı? Hani İstanbul, Ankara, İzmir, İstanbul, muavin, hani bu şeyleri bagajı falan alanlara ne dedi? Koltukları şey kontrol, onlar hostes oluyor evet. Yani bir uçak için ne gerekli arkadaşım? Pilot, yardımcı pilot, hostes, stajyer hostes. Ondan sonra yer hizmetleri değil mi? Bavulu alan, biletleri şey yapan falan böyle. Bir de ilk böyle havaalanına girdiğimizde ring araçları var, onları kullanan. Başka güvenlik sağlayan. Başka teknik personel, hangar şeyleri. Zor iş be. Peki, Uluslararası Çukurova Bölgesel Havalimanı emekçilerine de günaydınlar. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şehirleriniz hayır olsun. Çukurova Bölgesel Havalimanı işletmecileri, kaptan pilotunuz değil ama radyoda Tolga konuşuyor. Hepinize günaydın, hepinize hayırlı sabahlar olsun. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Gününüz aydın olsun. Sabah şehirleriniz hayır olsun. Günaydın, günaydın, günaydın.

0: Instagram radyocu Tolga, takip edilebilir, direkt mesaj gönderilebilir. Instagram radyocu Tolga'da buluşabiliriz. Instagram radyocu Tolga'yı takip edin, direkt mesajlarınızı gönderin. Molamızı verelim, ihtiyacımızı gidelim. Çayımızı, çorbamızı alalım, gelelim kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: Çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi, beyaz eşya. Tıkla, ister uğra. Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0. Çift sıfır.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık.

0: Yabancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327

0: Yerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: de mil devasın. Canlarım benim, devam ediyoruz. Normal şartlar altında Mayıs'ın 12'si olsa da kayıt altına aldığımız ve Kurban Bayramı'nın arifesinde dinlenilen bir radyo programı. Yani 26 Mayıs sabahı, yani Kurban Bayramı arifesi.
1: Umudum yoktu.
0: Bayramın 9 gün süreceği açıklandı, çok önceden açıklandı. İnsanlar buna göre plan program yaptı. Ona göre Sly Rahim yapanlar, otobüs yolculuğu yapacak olanlar biletlerini aldı.
1: Hiç, bu tam bir efsane.
0: Uçakla gideceğiz.

gittikleri yerlere, memleketlerine, doğduğu topraklara gidenler çoktan bence varmışlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü normal şartlar altında 22 Mayıs Cuma son mesai günü oluyor. 23 Mayıs Cumartesi 9 günlük tatilin ilk günü oluyor. Yani böyle bayrama adım adım yaklaşma. Dolayısıyla artık böyle memlekete gidecek olanların çoğunluğu gitmiştir diye düşünüyorum. Özellikle böyle devlet memurları ya da memur statüsünde işler. Yani 9 günlük tatil vuranlar cumartesinden itibaren yani öncesinden memleketlere varmıştır. Ama tabii şimdi bunun esnaf olanı var. Bunun işçi olanı var yani şeyin dışında. Özel sektör çalışanı var 9 günlük tatilin vurmadığı. Ama orada genelde şey oluyor ya, genelde böyle evin reisi babalar eşlerini ve çocuklarını, yani anneleri ve çocukları önden bir gönderiyor. Siz diyor ben biletinizi keseyim diyor. Erkenden gidiyor, ben de diyor Arif'e gelirim diyor, bayram sabahı gelirim falan diyor. Ne yapsın adamcağız izni yoksa? Ne yapsın özel sektör, ne yapsın esnaf mesela? İşlerinden çok artacağı zamanlar yani böyle. İşte bugün de Kurban Bayramı'nın Arifesi. Kurban Bayramı'nın Arifesi'nin Arife Bayramı'ndan bir gün önce anlamına geliyor. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Biz tebliğ vazifemizi yapalım, sonrasında size kalmış. Teşrik tekbirleri bu sabah namazı itibariyle namazlardan sonra biliyorsunuz başladı. Kurban Bayramı ikindi namazına kadar teşrik tekbirleri. Ya şimdi namazda göz olmayan ezanda kulağı olmaz ya. Balkancığım teşrik, teşbik, teşrik, teşrik. Teşrik tekbirleri biliyorsunuz. Beş vakit namaz kılanlar için söylüyorum. Namazlardan sonra biliyorsunuz ki Allahu Ekber Allah. Ya onu hatırlatmış olalım. Arife günü sabah namazı itibariyle başlamış oluyor. Sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazlarından sonra değişik tekbirlerini unutmayınız efendim. Bak görüyorsunuz ne güzel faydalı bilgiler veriyorum. Yani. Ne güzel, kendine gurur duyuyorum. Yemin ediyorum var ya tam böyle harbiden. Hani belki de hayırlı cumalar mesajı göndermiyor olabilirim. Ne bileyim böyle hayırlı kandiller mesajı paylaşmıyor olabilirim ama bak bir şekilde aklıma gelen bir şeyi paylaştım sizlerle yani. Canlarım benim. Tolga Dünyası'ndasınız. Mersin FM Radyosu'ndasınız. Arife günü sabahında. Bence mutlu bir Arife, mutlu bir bayram için olmanız gereken en güzel yerdesiniz. Güzel enerji depolayın. Güzel bir bayram olsun.

0: Müfredatta şey var değil mi? Yani bu hayırlı cumalar mesajlarını falan gönderiyorlar ya her cuma. Yani elimize ulaşıyor öyle ya da böyle. Yok şikayetçi değilim. Ben bunu söylediğim zaman bazen geri dönüş oluyor. Geri dönüşlerde şey diyorlar. Ne o Dalgancım, şikayetçi misin ya? Yok canım, mizaya, mizansen yapıyorum canım. Ne şikayetçi olacağım? Benim hayattaki en büyük amaçlarımdan bir tanesi mutlaka her cuma hayırlı cumalar mesajı almak. Özellikle Kamil'den, özellikle Haydar'dan. Tabii canım ya. Mesela böyle bazen bazı insanlarla tanışıyoruz, numaralarını alıyoruz, kaydediyoruz. Aradan aylar geçiyor, yıllar geçiyor. O insanın numarası bizde olduğu için WhatsApp durumunu görüyoruz. Hatta onun toplu mesaj grubunda oluyoruz ya. Mesela bundan 6 sene öncesinde musluğum bozulmuş, tesisatçı çağırmışım, numarasını kaydetmişim abi. 6 sene önce o musluk yapıldı. 6 sene önce tesisatında bir sorun olmadı, adamın numarası bende diye. Adamın özele, adamın evliliğine şahit oldum ya. Geldiğinde musluğu yaptığında henüz bekardı. Tabii canım, bu WhatsApp durumdan paylaşıyorlar ya. Önce biriyle tanıştı, sonra kızı istediler, söz taktılar, nişan yaptılar, düğün yaptılar. Kızı oldu ya, şu anda kızı 3,5 yaşında, düşün. WhatsApp durumdan takip edebiliyorsun abi onu. Tabii. Yıllar öncesinde bir arkadaş ortamında Tolga'cığım numaranı alayım belki lazım olur diye numaramı alan bir arkadaş. Eşinden boşandı, başka biriyle evlendi, uzak doğuya balayına gitti. Bütün bunları konuşarak anlamıyorum, WhatsApp durumda görüyorum. Şimdi bu insanların bana hayırlı cumalar mesajı yani ne kadar hayırlı olur. Şimdi müfredatta şey var değil mi, hayırlı cumalar mesaj gönderip grubuna sesleniyorum. Müfredatta şey var değil mi? Hayırlı bayramlar. Bu bayram hepimize huzur getirsin. Şimdi şeye, depoya bakacaklar abi, depoda neler var diye. Depoya bakacaklar. Ha bak, geçen kurban bayramında bu varmış. Ne var? Koyun var. Güzel. Bu koyunun işte yanına bir tane gül koyalım. Bir tane melek kanatla. Bak güzel, daha önce hazırlanmış. Bu güzel bayram ibadetlerimiz yerine. Bu ne şey değil mi? Arife'den başlanıyor normalde. Bugünden itibaren. Bayram mesajı. Hayır, bir de sonra bazılarıyla karşılaşıyoruz yıllar sonra. Dalgancım sana çok darıldım. Ne oldu, ne yaptım diyorum. Benim mesajıma cevap vermedin. Hangi mesaj diyorum? Yani her kandil hayırlı kandiller diyorum. Bir kere de sen yaz. Evet, atarlanıyor. Ben mesela geçen kandil gönderdim sana. Sen şey demedin ama bana. Şey diyorum yalnız, bir detay var. Bana göndermedin. Ortaya atıyorsun, kim üzerinde alınırsa. Yani özellikle beni arasan. Merhaba Tolga'cığım, nasılsın, iyi misin, hayırlı bayramlar falan, hemen geri dönüş alırsın. Ama sen orada saldım çayıra Mevlam kayra tarzını. Öyle bir şey yok. Bak ben buradan şu an sesimi duyan herkese mutlu bayramlar diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramımız kutlu olsun diyorum. Ama emin olun aranızdan hiçbirine ben geçen radyoda senin bayramını kutladım. Sen benim bayramımı kutlamadın. Bana mesaj yazmadın demeyeceğim. Evet, hayırlı bayramlar, mutlu bayramlar, bereketli bayramlar olsun inşallah.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Bakınız, Yağmur Catering yemekçiliği ki size birçok şey ifade edebilir. Hemen ben ifade edeceği bazı şeyleri paylaşayım öncelikle.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu bu cepte. Bunun yanı sıra aynı zamanda
1: sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Okey mi? Sabahları kahvaltıya da gidebilirsiniz, brunch'a da gidebilirsiniz.

0: gidebilirsiniz 10-12 arası. Yani öğlenleri sulu yemeğe de gidebilirsiniz. Ev yemekleri böyle. Bunda da mutabık mıyız? Okey miyiz? O zaman alın sizi mutlu edecek, bütçenizi hiç zorlamayacak. Bütçenizle ilgili güzel bir haber.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Bir değil, iki değil, tam 3 çeşit yemek. 500 lira değil, 400 lira değil, sadece 200 lira. Duydunuz da inanmadınız mı? Bak bir daha söyleyelim.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Arkadaşım bir yemekte, 3 çeşit yemekte olmazsa olmaz. Ana yemek var mı? Var. 3 çeşit yemeğin içerisinde olmazsa olmaz. Pilavı var mı? Var. 3 çeşit yemekte olmazsa olmazı, salatası var mı? Var. Yanında limonu biber ekmeği var mı? Var. Hepsi birden sadece 300 lira mı? Hayır. 250 lira mı? Hayır. Ana yemeği pilavı, salatası, limonu biber ekmeğiyle beraber 3 çeşit yemek. Sadece 200 lira. Peki bunu sipariş verebiliyor musunuz? Sipariş?
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Maşallah. Maşallah, iş yerlerine hızlı servis. Peki bir ne bileyim, yemekli düğün olur, yemekli nişan olur, toplu organizasyon olur, cenaze yemeği olur. Bu tür şeylerde hizmet veriyor mu acaba, böyle toplu böyle bir sürü?
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Oo, bu işi çözmüşüz ya. Bu iş tamam ya. Boşuna demiyoruz Cumali Usta'nın işletmeciliğinde. Ama böyle 5-10 yıllık, 10-15 yıllık, 15-20 yıllık değil ha. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Kavga Dünya. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi ve ekibi tüm İslam alemine ve Tolga Dünyası dinleyicilerine hayırlı, mutlu, güzel bayramlar der. Kurban bayramınız kutlu olsun. Yağmur Catering Yemekçilik.

0: O zaman molaya gidelim mi? Bir mola isteyelim mi? Bir molamızı yapalım mı? Molanın sonrasında gelip burada kaldığımız yerden devam edelim mi? Hadi o zaman günün son molası, sonra burada olacağız. Ayrılmayın, geliyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 400.

0: 537 02 33 538 437 02 33.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
9: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
10: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
12: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim

0: 0549 473 22 23, Koca Vilayet Yolu Mersin.
1: 233 66 55, bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

bayramdı falandı filandı derken mevsimleri şey yaptık. Yani Ramazan ayına girerken de kış mevsimindeydik, Şubat ayındaydık. Ramazan ayından çıktığımızda bayramı yaşarken de ilkbahara girdik, Mart ayına. Evet evet, Mart ayı biliyorsunuz ilkbahar mevsiminin ilk ayı. Ama bildiğimiz başka bir şey daha var. Mart kapıdan baktırır kazmak yürek, yaktırır. Bildiğimiz bir şey daha. Mart'la ilgili bildiğimiz bir şey daha var. Mart ayı dert ayı deniliyor esnaflar için. Şimdi eski zamanlarda sadece böyle Mart ayının yıllık vergi matrağı ayı olduğu için o zaman dert aydı. Ama şimdi günümüzde maşallah her ay dert ayı. Esnaf için her ay dert ayı. Her ay dert ayı her ay. Artık Mart ayı dert ayı diye bir şey kalmadı yani. Aynı şey şey için de geçerli. Hani şu Mart kedisi muhabbeti var ya böyle. Artık onlar da yılın 12 ayı. Ulan arkadaş, yozlaştık mı ya 2026'ya girerken? 2026'ya girerken neler oldu? Bakınız, eski zamanlarda esnaflar yılın 11 ayı dertsiz, tasasız, kedersizdi. Ama sadece bir ayı, Mart ayı. Hani böyle yıllık beyanname metrağı var ya. Onun stopaj, mutopaj ödemesi falan filan vardı Mart ayında. İşte bu nedenden mütevellit şey derlerdi esnaflar için. Mart ayı dert ayı derlerdi. Ama 2026 Türkiye'si nasıl bir hale geldik, nasıl bir evrildiysek yılın 12 ayı dert ayı. Hatta şimdi bir esnaf mesaj yazacak.

0: diyecek ki Tolga'cığım yılın 52 haftası dert haftası. Hatta diyecek ki birileri yılın 365 günü dert günü ulan. Tabii canım ya. Bir zamanlar ne şey derlerdi, ne yapıyorsun orada Mart kedisi gibi. Yani Mart kedisinden kastımız biliyorsunuz Mart ayında kedilerin şimdi bunu nasıl anlatırım? Kedilerin vücudundaki afrodizyak ve hormonların etkisiyle, yani bir eskilerden kalma bir inanışın rivayetlerine göre Mart ayında kediler çiftleşme ayıymış, öyle deniliyor yani. Mart ayında dişi kediler erkek kedilere davet yaparmış. Böyle miyav falan diyor. Erkek kediler de daveti reddetmezmiş. Mart ayıyla ilgili. Tabii Mart ayı denildi ama böyle erkekler de miyav. Olay sonra iki kutbun birleşmesiyle şeye dönermiş böyle. Miyav, miyav, miyav, miyav, miyav, miyav, miyav, miyav. Ama şimdi bu da... yılın 12 artık. Mart'ın bir şeyi kalmadı. Bilenler biliyorlar. Ben Ankara'dan yapıyorum programı. Biliyorsunuz ki program programı home office'ten yapıyorum. 3 katlı triplex vallı katları demek ki uzun süredir söyleyemiyorum, dilim dönmedi. 3 katlı triplex villamın çatı katındaki yatak odasının home office'inden burası aynı zamanda bahçeli 1000 metrekare bir alan üzerinin 500'ü oturum, villa oturumu, 500'ü de bahçe. Bizim bahçeli bir yaşam alanımız var. Kediler de var tabii ki. Ya evet, daha önce hani Mart ayıyla ilgili bir rivayet vardı ama yok abi. Ben ne zaman baksam bazı kedi türleri var, tamam mı? Ne zaman baksam yüklü, ne zaman baksam hamile. Ne zaman baksam bir bakıyorum doğurmuş yavruları var etrafta. Bir bakıyorum bir daha hamile. Ulan ne zaman doğurdun, ne zaman hamile? İşte o yüzden şey derler ya, kendi köpek gibi doğuruyorum. Canlarım benim. Mart ayının bir şeyini yaptım size. Mart ayının bir MR'ını çektim. Mart ayının bir özetini sizinle paylaştım. Öncelikle kadınlarımız şey diyordu. Mart kapıdan baktırır kazma kürek. Yani Mart ayında artık böyle ilkbahar geldi, çiçekler böcekler falan olurdu ya. Hani böyle insanlar böyle sobalarını falan sökermiş geçmiş zamanlar. Öyle olunca bir de Mart'ta da soğukluk hissedilince işte kadınlar da demiş ki Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktır. Mart'la ilgili işte kedilerin ayı, Mart ayı çiftleşme kedilerini var. Bir de esnaflar için dert ayı derlerdi. Ha bir de şey var, Mart ayı bahar ayı ya, geldi bahar ayları titrer gönül yayları. Canlarım benim.
1: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Benim dünyamdasınız.
2: Mersin FM.
0: Benim radyomdasınız.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz Usta'nın sponsorluğunda Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu

Canlarım benim, bir araştırma var. Bu fazla uzun uyuyamayanlarla ilgili. Yani siz ne kadar uyuyorsunuz bilmiyorum ama yapılan bir araştırma göstermiş ki, ya burada şimdi cevap hakkı falan doğmasın. Burada şey yapmayın sakın. Nereden çıktı lan bu? Oğlum kim çıkartıyor lan bu şeyleri falan? Ben sadece söyleyenlerin yalancısı. Şimdi burada ben kendimi de dahil edebilirim bu araştırmaya. Diyor ki araştırmalara göre, vallahi araştırmayı nerede yapılmış, kim yapmış, niye yapmış, nasıl yapmış, kaç kişiye sormuş, hakikaten insanlar ne diye cevap vermiş, bunu resmi bir mecraya onaylatmış mı, resmi mi, gayri resmi mi, ya da araştırmayı yapan insan sadece çevresindeki 3-5 kişiye mi sormuş bilmiyorum. Araştırmalara göre diyor. Yani inanmıyorsanız şey diyebilirsiniz. Valla ben çok inandırıcı gelmedi yani bana. Yani baktığın zaman araştırmışlar ama yani kim araştırmış, nasıl araştırmış diyebilirsiniz. Araştırmalara göre ne kadar geç uyanırsanız o kadar çok zekisiniz diyor. Valla. O zaman benim zekasızlığım buradan. Evet evet. Oğlum bu sabah programında okunabilecek bir haber değil lan. Yani sabah programında okunabilecek bir araştırma değil. Bunu gece programında falan okumak lazım. Arkadaşlar gece istediğiniz saatte uyuyun, sabah geç uyanın. Çünkü yapılan araştırmaya göre ne kadar geç uyanırsanız o kadar zekisiniz. Araştırmayı yapanlar kim? Geç uyananlar. Geç uyanan. Ya yemeyin böyle şeyleri, boş verin. Evet, bir araştırma yapılmış. Yapılan araştırmaya göre ne kadar geç uyanırsanız o kadar zekisiniz denilmiş ama yani ben bunu tartışırım abi yani şimdi. Şimdi ben ne kadar erken uyanıyorsam o kadar geri zekan değil mi? Tamam doğru, o kadar zeki olduğum söylenemeyebilir. Tamam doğru. Kendimi bildim bileli çalışıyorum, araya parayı bulamadım, o da doğru. Tamam doğru. Çok böyle ne bileyim bir Bill Gates kadar, bir Elon Musk kadar, bir Acun kadar zeki olmayabilirim ama yani ben de kendimce bir zeki gösterir, zeka ver şey var. Mesela yaptığım en zekice davranış zengin bir kadınla evli olmak yani. Zeka gerektiren bir şey ben. Evet evet. Babamızı seçemiyorduk ama kayınbabamızı seçebiliyorduk değil mi? Yaptığım en zekice iş kayınbabamı seçmek. Gerçi o da sonra iflas etti ama. Yani... Arkadaşlar inanmayın bu araştırmaya. Bir kere elhamdülillah Müslümanız. Müslümanlıkta erken kalkıp yol almak sevaptır. Müslümanlıkta rızk sabah dağıtılır. Müslümanlık hakikaten çok böyle güzel sözler söylenir. Erken kalkıp yol almak gibisi var mı ya? Neymiş efendim? Araştırmalara göre ne kadar geç uyanırsanız o kadar zekiymişsinizmiş. Araştırmayı yapanlar geç uyananlar. Yani... Bırakın ya, bırak ya. Ben bu araştırmayı yapılmamış varsayıyorum. O zaman ben ne diyeyim ki? Yapılan araştırmalara göre ne kadar erken uyanırsanız o kadar zeki. Mesela bu da böyle bir şey ya. Mesela yağmur catering yemekçilik de şey desin. Ne kadar çok yağmur yemekçilikten yerseniz o kadar zeki.

uydurmalara inanmayın. Ya da şey yapalım ya, geç uyananlara soralım, gerçekten zekiler. Aramızda var mı çok geç uyananlar, mesela 7.30'da falan? Şimdi bu bağlamda mesela ben 6'da uyanıyorsam 7'de uyanan benden daha mı zeki? Mesela ben 7'de uyanıyorsam 6'da uyanandan daha mı zeki oluyorum? Ya da program 9'da bitiyor, 9'da uyananlar evimizden daha mı zeki oluyor? Veyahut da adam ikindiye kadar uyuyor mesela. İkindiye ben evinizden daha zekiyim. Ya yok, inanmayın ya. Ya bir Tolga'nın yaptığı araştırmaya göre ne kadar erken kalkarsan o kadar yol alırsın. Hadi bakalım. Ne kadar erken uyanırsan o kadar zekisin. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Ya ne olan?

31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasın. Sizin iş yerlerinizin yemek organizasyonlarını kim yapıyor? Yani siz ne yemek yiyorsunuz? Öğlenleri ne yemek geliyor size? Sefer tasıyla mı çözüyorsunuz? Ya da her gün bugün ne yesek diye mi düşünüyorsunuz? Hadi bir gün tantini yediniz, bir gün kebap yediniz, bir gün lahmacun yediniz. Her gün bugün ne yesek diye mi düşünüyorsunuz? Bir de yanlış anlamayın, dünya para be. Yani günümüzde olmuş bir tantini 250 lira. Günümüzde olmuş bir porsiyon lahmacun 223-230 lira. Yani size şöyle doyurucu yemek lazım, doyurucu. Size şöyle tabildot usulü sulu yemek lazım. Size şöyle ana yemeği pilavı salatasıyla beraber 3 çeşit yemek lazım. Size şöyle yılların tecrübesiyle lezzetli yemek verecek bir... Size var ya, size ne lazım biliyorsunuz mu? Size yağmur yemekçilik lazım ya. Her gün bugün ne yiyeceğim derdine düşmeyin. Her gün bugün neyse acaba diye böyle arkadaşlarınızla tutup da tartışmayın.

0: siz de iş yerlerinizin yemek çözümünde çözüm ortağınız Yağmur Catering Yemekçilik olsun. Zamanınız da paranız da size kalsın. Bakınız, öncelikle kaliteden bahsedelim. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçilik. Yılların tecrübesiyle hem lezzetli yemekler, hem hijyenik, hem güvenilir, hem kaliteli, hem de ekonomik yemekler.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Okey miyiz? Kaliteli yemeğin adresi. 3 çeşit yemek diyorum ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Bol bol ye, az az öde diyor. 3 çeşit yemek diyor. Sadece diyor 200 lira diyor. Üstelik diyor, bakınız, ana yemeği pilavı salatası, okey miyiz?
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Bundan mutavız değil mi artık, yani cepte bu yani. 3 çeşit yemek 200 lira da mutavız. O zaman bir de şunu söyleyelim mi? Şunu söyleyelim bir de iş yerlerine.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Ya. Bence siz de hemen Yağmur Catering Yemekçilik'le irtibat kurun. Hemen arayın, hemen Instagram'dan yazın, tanışın. Gelsinler, görüşsünler. İş yerlerinizin yemek sorununu Cumali Usta ve ekibi Yağmur Catering Yemekçilik çözsün. Bence çözsün. Bence okeydir bu.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46.

Kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar, güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası ile başlayanlar. Öncelikle her sabah 7 itibariyle canlı yayınlarımıza başlıyoruz. 7-9 saatler arasında birçok dinleyici girip geçiyor. Ben size söyleyeyim, bakınız 7-7.30 arası başka bir kitle, 7-38 arası farklı bir kitle, 8-8.30 arası yine değişiyor kitle ve son olarak da bu bölüm, yani 8-39 arası kitlemiz de oldukça değişkenlik gösterebiliyor. Ama bilmeniz gereken bir şey daha var. Tolga Dünyası'nın tekrar yayınları her sabah 5 sularında yine radyonuz Mersin FM'de. Yani bugün dinlediğiniz programın tekrarını yarın sabah 7'den önce dinleyebilirsiniz. Yani her sabah 5-9 arası, günde 4 saat. İyiydi ya bence. Ya en azından güne zinde başlamanız için, enerjik başlamanız için, afyonunuzun patlaması için, kaliteli bir sabah geçirmeniz için ve daha bununla birlikte bir sürü şey için yaşasın Tolga Dünyası.

Yani siz bugüne kadar henüz Tolga dünyasıyla tanışmadıysanız ya da Tolga'ya ulaşmadıysanız ya da ulaşacağınız yolu bilmiyorsanız bence an itibariyle hemen ulaşabilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga. Ulaşabileceğiniz en kolay yöntem. Artık teknoloji çağındayız. Bundan yıllar öncesinde hiçbir teknoloji yokken dumanla haberleşme yöntemi vardı. Haberci kuşlar vardı. Sonrasında işte mektuplaşma, işte ondan sonra telefonlar falan derken artık günümüzde sanal medya var. Instagram var. Instagram Radyocu Tolga'yı takip ediyorsun. Bir de orada DM var. Direkt mesaj. Mektup gibi düşün. Yani dumanla haberleşme gibi düşün. DM. Duman mektubu. Direkt mesaj. Instagram Radyocu Tolga. Instagram Radyocu Tolga.

24 saati Instagram Radyocu Tolga takip edebilir. Direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Yollarda dinleyenlere kazasız, belasız ve cezasız hayırlı yolculuklar diliyorum efendim. İş yerlerinde dinleyen esnaflarımıza hayırlı, bereketli işler diliyorum efendim. Mesai başında çalışan emekçi kardeşlerimize Rabbim kolaylıklar versin.

0: Ay, Tolga harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat.

0: tıkla, ister uğra.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16. Akdeniz Mersin.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00. Çift 0.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Bayramı büyüten şey, büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: karşılaşma anı.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin FM.
1: Hep damar, full damar.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren mobil kuaför aracım, kırsal bölgeleri, yaylaları, dağ köylerini dolaşarak bayram öncesi yurttaşların yanında oluyor. Bugüne dek 30 binden fazla yurttaşın hayatına dokunan mobil kuaför aracım, yurttaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart uygulaması kapsamında Mayıs ayı ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Büyükşehir Halk Kart uygulaması kapsamında bu ay 7.124 vatandaşın hesabına 9.736.400 lira destek ödemesi yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler, engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencilerin Engelsiz Yaşam Merkezi'ne ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yabancı dil eğitimine yönelik projelerinden biri olan Hello Mersin Yabancı Dil Konuşma Kulübü, dil alanında kendini geliştirmek isteyen yurttaşlar için düzenlediği sahil etkinliğiyle büyük ilgi gördü. Kap sandalyeni gel sahile mottosuyla Mersinlileri buluşturan Hello Mersin, yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi eğlenceli hale de getiriyor. Mersin'in tarihine ışık tutmak için Mersin Kent Belleği Ofisi'ni kuran Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin kültürel birikimlerini ortaya çıkaran pek çok isim ile ortaklaşa yaptığı Kent Belleği Ofisi söyleşilerinde bu kez Hamidiye Kışlası yer aldı. 8.'si düzenlenen 70'in izinde Mersin Hamidiye Kışlası söyleşisi Dr. Mustafa Erim tarafından anlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Emekli Evi'nde düzenlediği bayramlaşma programında emekliler bir araya gelerek bayram sevincini şimdiden paylaştı. Samimi sohbetlerin, dayanışmanın ve eski bayramların sıcaklığının hissedildiği etkinlikte vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
10: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava.

0: Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Evini yenilemek isteyenler

0: Yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi beyaz eşya nokta.com'da. İster tıkla, ister uğra.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82. 327 82 82.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
5: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
9: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
8: Kurban Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını büyüttüğü, nice güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi Parti Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Mersin Organize Sanayi Bölgesi.
10: Birlik ve beraberliğin simgesi, Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
8: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir.
10: üretenin, paylaşanın ve aynı sofrada buluşmanın değerini yeniden hatırladığımız bu bayramın umutları çoğaltmasını diliyoruz. Başta iş dünyamız olmak üzere herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı,

0: Adnan Gündoğdu.
1: Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
0: Kıymetli Mersinliler, paylaşmanın ve dayanışmanın bayramı olan Kurban Bayramı'nın

0: tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman.
1: Bu anlamlı günlerin şehrimize, ülkemize ve iş dünyamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Mersin'imizin üretim gücü ve birlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğine inanıyor. Başta Mersinli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mersin Ekonomi Platformu ve Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği Başkanı Hakan Kayacı.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoran.

0: restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: 24 arabesk. 24 saat arabesk.
1: Aslında her şeyin başlayıp bittiği yerdir kalp. Sever, sevilir, üzer, üzülür ama kalp dediğin beraber yaşlanıp beraber ölmeni. İşte o yüzden sana diyorum ki benimle

0: Reklam tanıtır.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazaları.

0: komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.

0: M Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için ücretsiz ulaşımdan kent estetiğine, meskiden itfaiyeye, ibadethanelerin temizliğinden mezarlıkların hazırlanmasına, mobil kesim ünite yerlerinden çevre temizlik ekiplerine kadar hazırlıklarını tamamladı. Yetkililer, bayram süresince Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili tüm birimlerinin 7/24 esasına göre görev başında olacaklarını belirterek, Alev 85 Teksin hattı üzerinden Büyükşehir Belediyesi'ne kolaylıkla ulaşabileceklerini ifade ettiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda ücretsiz kurban kesim yerlerini belirledi. Büyükşehir Bayramı'nın ilk günü ilçelerde belirli noktalarda kurulan mobil kesim ünitelerinde hizmet verirken, bayramın ilk 3 günü ise Anamur, Çamlıya ile Günlar, Mut ve Yakaköy mezbanelerinde ücretsiz kesim hizmeti verecek. Vatandaşlar kendilerine en yakın kurban kesim noktasının adresine Büyükşehir web sayfasından ulaşabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları 4 günlük Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek. 27 Mayıs Çarşamba gece 12 ile 30 Mayıs Cumartesi gece 12 arasında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları her hatta ücretsiz yolcu taşıyacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı eğitim ve öğretim kurs merkezlerinde yeni dönem için LGS ve YKS kurslarına ön kayıt başvuruları başladı. LGS için ön kayıt başvuruları gerekli evraklarla birlikte en yakın kurs merkezine bireysel olarak yapılırken, YKS kurslarına ön kayıt başvuruları online olarak yapılabiliyor. 3 Temmuz'a kadar devam edecek olan ön kayıt başvuruları ile ilgili tüm detaylara Büyükşehir web sayfasından ulaşılabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezlerinde Haziran ayı kurs kayıtları da başladı. Toplam 5 kurs merkezinden yabancı dil, pasta yapımı, yapay zeka, makyaj teknikleri, mobilya imalat ve montajı gibi birçok alanda ücretsiz olarak verilecek olan eğitimler için başvurular 30 Mayıs tarihine kadar Alü 85 Teksin ya da

0: mercek.mersin.ben.tr adresi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 11.99 0555 671 11.99

0: ise sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık.

0: 0541-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Sizin için bayram zamanı nedir?
4: Kalplerin bir attığı her zaman bayram zamanıdır bizim için.
5: Tüm kapıların neşeyle açılması dileğiyle
1: mutlu bayramlar Türkiye.

sünnet. Sana da, bana da, aşka da lanet. Git de ahiretini yakma boşuna. Öğretmenlere yüzüm tutmadı. O yapmaz demiştim, sözüm tutmadı.

yaşamak her gün bin ızdıraptır. Böyle çaresiz kalmak, boşalan kadehlerle efkarımı dağıtmak. Dön artık dön sevdiğim, olmaz böyle yaşamak.

CHP'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Partinin genel merkezinin tahliye edilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu hazırlıklarına başladı. Kılıçdaroğlu'nun 7-8 kişilik bir MYK için çalışmalara başladığı konuşuldu.

0: konuşuluyor. Gürsel Erol ve Ali Öztunç'un ise MYK'da yer almaları için yapılan teklifi geri çevirdikleri ifade edildi. İçişleri Bakanlığı'nda Bakan Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan 36. NATO zirvesine ilişkin güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda zirveye ilişkin güvenlik tedbirleri tüm yönleriyle ele alındı ve kapsamlı sunumlar yapıldı. İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Belediye İmar Müdürü'nün de aralarında olduğu en az 5 kişi gözaltına alındı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Büyükışık'ın soruşturmasında firari inşaat sorumlusu yakalanarak gözaltına alındı. İran bağlantılı Hanzala adlı hacker grubu küresel Sumut filosuna uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunan 69 İsrail askerinin kişisel bilgilerini yayınladı. Hanzala kimlik bilgilerini paylaştığı İsrail donanması mensubu askerlerin her biri için 100 bin dolar ödül koyduğunu belirtti. Mersin Valisi Atilla Toros trafik ve asayiş uygulamalarına katıldı. Sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutlayan Vali Toros, araçlarda bulunan çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Toros, il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince toplam 40 noktada trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildiğini ifade etti. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Seçer mesajında Kurban Bayramı'nın Mersin'e, Türkiye'ye ve tüm insanlığa huzur, sağlık, bereket ve barış getirmesi temennisinde bulundu ve tüm vatandaşların bayramını kutladı. Mersin'de bir kadın bir apartman dairesine parmak izi bırakmamak için eldiven takarak peş peşe 3 kez girdi ancak güvenlik kamerasına yakalandı. Kadının ailenin kurbanlık almak için bulundurduğu 20 bin liradan fazla parayı çaldığı belirtildi. Mersin'de kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Tarsus'ta iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda iki kişi yaşamını yitirirken iki kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi sürüyor.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Reklam tanıtı.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
8: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
8: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
9: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 8

0: 24 16 Akdeniz Mersin. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
4: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
7: Şoför Mahali.
8: Şoför Mahali başlıyor.

0: 24 arabesk. 24 saat arabesk.
1: Çilemse çekerim, kaderimse gülerim.

0: 33 AK 022.
1: Yolun açık olsun, devam et.
2: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin efendim.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için ücretsiz ulaşımdan kent estetiğine, meskiden itfaiyeye, ibadethanelerin temizliğinden mezarlıkların hazırlanmasına, mobil kesim ünite yerlerinden çevre temizlik ekiplerine kadar hazırlıklarını tamamladı. Yetkililer, bayram süresince Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili tüm birimlerinin 7/24 esasına göre görev başında olacaklarını belirterek, Alev 85 Teksin hattı üzerinden Büyükşehir Belediyesi'ne kolaylıkla ulaşabileceklerini ifade ettiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda ücretsiz kurban kesim yerlerini belirledi. Büyükşehir Bayramı'nın ilk günü ilçelerde belirli noktalarda kurulan mobil kesim ünitelerinde hizmet verirken, bayramın ilk 3 günü ise Anamur, Çamlıyayla, Günlar, Mut ve Yakaköy mezbanelerinde ücretsiz kesim hizmeti verecek. Vatandaşlar kendilerine en yakın kurban kesim noktasının adresine Büyükşehir web sayfasından ulaşabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları 4 günlük Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek. 27 Mayıs Çarşamba gece 12 ile 30 Mayıs Cumartesi gece 12 arasında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları her hatta ücretsiz yolcu taşıyacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı eğitim ve öğretim kurs merkezlerinde yeni dönem için LGS ve YKS kurslarına ön kayıt başvuruları başladı. LGS için ön kayıt başvuruları gerekli evraklarla birlikte en yakın kurs merkezine bireysel olarak yapılırken, YKS kurslarına ön kayıt başvuruları online olarak yapılabiliyor. 3 Temmuz'a kadar devam edecek olan ön kayıt başvuruları ile ilgili tüm detaylara Büyükşehir web sayfasından ulaşılabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezlerinde Haziran ayı kurs kayıtları da başladı. Toplam 5 kurs merkezinden yabancı dil, pasta yapımı, yapay zeka, makyaj teknikleri, mobilya imalat ve montajı gibi birçok alanda ücretsiz olarak verilecek olan eğitimler için başvurular 30 Mayıs tarihine kadar Alü 85 Teksin ya da mercek.mersin.ben.tr adresi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Şoför Mahalli. Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yok.

0: Bunda Altınet var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altınet Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
0: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için. SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir, Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
2: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Şoför Mahalli.
7: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
8: Rampaların ustasıyım. Gözlerinin hastasıyım.

0: Mersin FM. 104.6. 33 RM 5656.
1: Yolun açık olsun. Devam et.

0: Şoför Mahali.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787

0: 16.52 0532 787 16.52.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız ve birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Tabii ki mesajlarınızı da paylaşacağız. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Tabii ki bugün çalacağım en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: güzel bir şarkıyı geride bıraktık. Güzel şarkıyı değerli iş arkadaşıma armağan ediyorum. Dinleyeceğim dedi ama ismimi geçirme de dedi aynı zamanda. Kırmayalım şimdi, söylemeyelim ama. Aslında onun için çile çalmak istiyordum ben. Çünkü ısrarla söylüyor çok seviyorum diye ve çalmıyormuş radyomuzda çile. Bir ara onu halledeceğim. Sıkıntı yok. Selamlarımızı gönderelim. Hatta geldi bir listeme göz attı böyle. O dedi uyumlu olmuş şarkılar dedi. teşekkür ediyorum o zaman. Şimdi sizleri Bülent Sertaş'la baş başa bırakacağım. Yasak Sevda diyeceğiz. Bu güzel şarkıyı da şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16.

0: Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
8: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden çok güzel ve çok anlamlı bir şarkıyla devam ediyoruz. Açıkçası ben şöyle düşünüyorum. Bazı insanların hayatımıza girmek için değil de bize bir şeyler öğretmek için hayatımıza geldiği ve bazı yollar yürünsün diye değil, nerede durmamız gerektiğini anlamamız için vardır bence aynı zamanda. O yüzden ben de artık geçmişin yükünü sırtımda taşımak yerine

Ne? Kendime yeni bir yol çiziyorum. Belki hala içimde kırılan yerler var ama insan en çok da dağıldığı yerden yeniden toparlanmayı öğreniyor. Şimdi sessizce, kimseye bir şey kanıtlamadan, sadece içime sinen bir hayat kurmaya çalışıyorum. Çünkü anladım ki yeni başlangıçlar büyük adımlarla değil, insanın kendine artık yeter dediği anlarda başlıyor. Severken ayrıldık. Bak bitti işte. Aklıma gelmezdi böyle bir veda. Ümit Besen, dostlar sağ olsun sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

yayında. Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 40.

0: Yayınımıza çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Ama az önceki şarkının anonsuna yönelik sert bir eleştiri almışım ama. Yani her şey şarkıyla bağlantılı olmak zorunda değil diye düşünüyorum. Sonuçta herkesin kendi yayını, kendi yayın akışı. İnsan ne söylemek istiyorsa söyleyebilir. Seni... Sıkıntı yok, sizleri de dinleriz yani. Bakalım uyuyor mu, uyumuyor mu? Tabii herkes böyle yapmıyor ama. Mesaj okuyup geçmiyoruz biliyorsunuz ki. Selamlarımızı da gönderelim. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Selam Selin Hanım, iyi yayınlar dilerim. Ferdi Tayfur'dan Yaralıyım Dertliyim parçasını istiyoruz. Şu anda servisteki arkadaşlarım için, Mersin FM ailesi ve dinleyenleri için istiyoruz. İyi yayınlar dilerim, iyi ki varsınız. Mustafa Taşkın, hayırlı cumalar dilerim demişler. Teşekkür ediyorum. Güzel şarkıyı sizlere armağan edelim o zaman. Doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdün ki bu alemin neresindeyim? Of of. İnanılmaz bir şarkı bu arada. Çok güzel bir şarkı istemişsiniz. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Tabii ki eleştirilerinizi de yani. Ama her şeyde bir cevabımız vardır. Bunu da unutmayalım lütfen. O zaman sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ferdi Tayfur, Yaralıyım Dertliyim sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

kederliyim. Öyle başım oradan dedim ki bu alemin neresindeyim? Bu dünyanın neresindeyim?

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı için önemli mesajlar geldi. Erdoğan mesajında merkezinde barış olan nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyoruz dedi. Erdoğan ayrıca terörsüz Türkiye sürecinin önemine değinip bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz ifadelerini kullandı. Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin eski parti meclisinin göreve dönmesi için yaptığı başvuru kabul edildi. İlk toplantı 1 Haziran'da yapılacak. Bazı isimlerse mevcut görevleri nedeniyle parti meclisinde yer alamayacak. Son 3 gün içinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda suç unsuru taşıdığı değerlendirilen 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Kullanıcı bilgilerine ulaşılan hesap sahipleri hakkında adli soruşturma başlatıldı. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, İmar ve Şehircilik Müdürü'nün de aralarında olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. Yurt dışındaki 2 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Kurban Bayramı nedeniyle Mersin Kent Mezarlığı Şehitliği ziyaret edildi. Ziyaret Kur'an tilavetiyle başladı. Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal'ın duası sonrasında şehit kabirleri ziyaret edilerek çiçekler bırakıldı. Programa katılan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ziyaret sonrasında açıklama yaptı. Bayram boyunca otobüslerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını söyleyen Seçer, Kurban Bayramı dolayısıyla 17 ayrı noktada mobil kesim merkezi kurdu. ...olduklarını da belirtti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin kısa sürede iş dünyası, girişimciler, sivil toplum kuruluşları ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği merkezler haline geldi. Üniversite öğrencilerine yönelik yeni nesil mentorluk programı düzenlenirken ayrıca kariyer eğitimleri de verildi. Tarsus'ta bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmadı. Dairede maddi hasar meydana geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde İran milli takımıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD'nin konaklama izni vermemesi üzerine İran çözümü Meksika'da buldu. Meksika, İran takımının Tijuana'da konaklamasına izin verdi. Böylece İran'ın ABD'deki maçlara Meksika üzerinden gidip geleceği açıklandı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
3: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
2: Kurban Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını büyüttüğü, nice güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi Parti Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Mersin Organize Sanayi Bölgesi.
4: Birlik ve beraberliğin simgesi, Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan

0: Vefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir.
0: Üretenin, paylaşanın ve aynı sofrada buluşmanın değerini yeniden hatırladığımız bu bayramın umutları çoğaltmasını diliyoruz. Başta iş dünyamız olmak üzere herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu.
1: Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
0: Kıymetli Mersinliler, paylaşmanın ve dayanışmanın bayramı olan Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman.
1: Bu anlamlı günlerin şehrimize, ülkemize ve iş dünyamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Mersin'imizin üretim gücü ve birlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğine inanıyor. Başta Mersinli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mersin Ekonomi Platformu ve Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği Başkanı Hakan Kayacı.
0: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
6: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim.

0: 0549 473 2223 Koca Vilayet Yolu Mersin.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri

0: İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hem de çok güzel bir Devran Çağlar şarkısıyla. Şarkılar da çok güzel oldu böyle. Ardı ardına geldi. Aşırı içime sindi yani. Anlatamam bu hissi şu anda size.
1: Ağlayan kalbimin ahını dur.
0: Tabii şimdi bir şeyler konuşacağım ama şöyle söyleyenler olabilir. Şarkıyla yorum hiç uymadı diye. Yapacak bir şey yok artık. Bir noktadan sonra herkesi anlamaya çalışmaktan da yoruluyor insan. Kendini unuttuğunu fark ediyor daha sonra. O yüzden artık kırgınlık biriktirmenin bir anlamı kalmıyor. Ne gidenin ardından koşmanıza gerek kalıyor ne de kalmayanı tutmaya çalışmanıza. Çünkü bazen en doğru vedalar sessiz oluyor bence ve insan en çok kendi yanında huzur bulmayı öğrenince büyüyor. Huzur zaten insanın kendi içinde ya. Gerisi gerçekten boş. Bomboş. Allah Allah, şarkıya bak. İnanılmaz bir şarkı. Elinden geleni ardına koyma. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bu güzel şarkıyı ayrıca çalacağım tüm güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 33.

göreceksin. Ağlayan kalbimin ahını.

gözlerime köz bıraktın. Silinmez bir iz bıraktın. İki yaşlı göz bıraktın. Tutamadım, derdindeyim. Şu feleğin işine bak. Senin için düşene bak. Sen gül oyna, neşene bak. Ben kederde, derdindeyim. Haberim yok yıl iklimden. Ayna korkuyor şeklinden. Seni bir anlık aklımda.

Sevgili Ezgiler programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi sırayı İbrahim Erkal alacak ve bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Selin abla yayında mısın? Merhaba diye.

giriş yapmışlar. Olmaz olur mu ya Selin yayında? Merhaba, ben Uğur, sıradaki şarkı. Ben ve eşime gelsin kurban olduğum nefesim, hayatım. Ayşe Nur'a selam olsun demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkı benden sizlere armağan olsun. Aşık olsam sırılsıklamış, hep onu sayıklasam, gönül evimde saklasam. İbrahim Erkal, Sırılsıklam. Sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli

0: MK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda, Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift sıfır.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Su hayattır. Su hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra

0: Satış Aydoğdu Gayrimenkul Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler.
3: Yine harika bir şarkı girişiyle birlikteyiz. Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Özberk Kurtarma sponsorluğunda.

0: Ya bence bir şarkının en güçlü yanı bazen bizi geçmişe götürmesidir. Unuttuğunuzu sandığınız duygular bir anda yeniden ortaya çıkabilir. Geleceksin diye. Bu şarkı da beni biraz öyle geçmişe götürüyor aslında. Ellerim kadehte, gözüm kapıda. Çok sevdiğim şarkılardan biri. Tabii Arif Susam yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı. Bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ödüm kopuyor. Göreceksin diye ödüm. Bu güzel şarkıyı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: İnsan bazen en büyük savaşı kendi içinde veriyor. Kimse görmüyor ama her gün biraz daha toparlanıyor, biraz daha güçleniyor. Kırıldığımız yerleri saklamayı değil de onlardan vazgeçmeyi öğreniyoruz artık bir yerden sonra. Ya çünkü bazı yaralar kapanmıyor belki ama işte insan zamanla da o acıyla yaşamayı öğreniyor.
1: Yanımda.
0: O yüzden aslında geçmişe dönüp bakmadan sadece kendimize huzur veren şeylerin peşinden gitmemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Duyamasam da sen benden gitmiş olsan da.
0: Şimdi bir de mesaj paylaşalım.
1: Hala seviyorum.
0: İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Azer Bülbül'den bir şarkıyı değerli abim İsmail'e armağan etmek istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim demişler. Tabii ki çalmaz olur muyuz? Güzel şarkıyı sizlere armağan edelim. Ayrıca şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese de armağan edelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Duygularım sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle birlikte. Gösterdikleri değerli destekten dolayı Özbay Kurtarmaya ile Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin diyelim. Şimdi sizleri güzel bir düetle, güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Rubat ve Mehmet Erdem düeti. Öyle bir yerdeyim ki sizlerle radyomuzda.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
9: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
12: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 230 31-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
13: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
12: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
13: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
14: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
15: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
16: 233

0: 66555. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza devam ediyoruz. Bu arada yaklaşık son bir saatimiz kalmış. Anlamıyorum, zamanın nasıl geçtiğini ben gerçekten anlamıyorum. Burada büyü var, sihir var, artık ne derseniz bilmiyorum ama kesinlikle bir şey var, bir terslik var. Hani ben yaklaşık 3 saat boyunca başka bir şey yapsam eminim ki daha uzun gelecek bu süre bana. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Yıldız Tilbe'den "Ah Bir Çocuk Olsaydım" şarkısını ablam Vahide'ye armağan etmek istiyorum demiş dinleyicimiz. Çok güzel bir şarkı istemişsiniz. Sizlere armağan olsun bu güzel şarkı.
1: Ah bir çocuk olsaydım.
0: Ben de kardeşime armağan etmek istiyorum bu güzel şarkıyı. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Hep beraber bu güzel şarkıyı dinleyelim.

programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi eski aşkların unutulmayan sözlerin şarkısı radyonuzda. Selami Şahin yorumuyla Tanımam Senden Başka sizlerle.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
9: Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrıca yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Artık son şarkılarımız. Şimdi sizi çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Dön desem yıllara geri döner mi? Rüzgarlar şarkımızı yine söyler mi diyeceğiz. Eskimeyen bir ses. Aynı zamanda yıllara meydan okuyan bir şarkı. Bakarken Orhan Gencebay. Dönmeyen yıllar sizlerle radyonuzda.

bütün anıları, aramızda geçen mutlu yılları, bir kalemde mi siliyorsun bunları? Yaktın beni bir tanem göz göre göre. Senden başkasına bakmaz gözlerim, başka elleri tutmaz ellerim. Uzun olsa da hep sanadır yollarım. Yıktın aşkımızı.

hepinize. Müslüm Gürses'e devam ediyoruz. Aynı zamanda programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Artık son iki şarkımız kaldı. Çok güzel son iki şarkımız hatta. Öyle söyleyeyim yani, emin olabilirsiniz. Neyine güveneyim? Kalleş dünya. Neyine güveneyim? Sahte dünya diyeceğiz. Sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Kapanışımızı da Cengiz Kurtoğlu'yla yapacağız. Bu güzel şarkıyı şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum. O eski aşkım sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

0: sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Haberler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı için önemli mesajlar geldi. Erdoğan mesajında merkezinde barış olan nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyoruz dedi. Erdoğan ayrıca terörsüz Türkiye sürecinin önemine değinip bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz ifadelerini kullandı. Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin eski parti meclisinin göreve dönmesi için yaptığı başvuru kabul edildi. İlk toplantı 1 Haziran'da yapılacak. Bazı isimlerse mevcut görevleri nedeniyle parti meclisinde yer alamayacak. Son 3 gün içinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda suç unsuru taşıdığı değerlendirilen 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Kullanıcı bilgilerine ulaşılan hesap sahipleri hakkında adli soruşturma başlatıldı. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, İmar ve Şehircilik Müdürü'nün de aralarında olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. Yurt dışındaki 2 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Kurban Bayramı nedeniyle Mersin Kent Mezarlığı Şehitliği ziyaret edildi. Ziyaret Kur'an tilavetiyle başladı. Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal'ın duası sonrasında şehit kabirleri ziyaret edilerek çiçekler bırakıldı. Programa katılan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

0: Hapse Çer ziyaret sonrasında açıklama yaptı. Bayram boyunca otobüslerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını söyleyen Seçer, Kurban Bayramı dolayısıyla 17 ayrı noktada mobil kesim merkezi kurduklarını da belirtti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin kısa sürede iş dünyası, girişimciler, sivil toplum kuruluşları ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği merkezler haline geldi. Üniversite öğrencilerine yönelik yeni nesil mentorluk programı düzenlenirken ayrıca kariyer eğitimleri de verildi. Tarsus'ta bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmadı. Dairede maddi hasar meydana geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde İran milli takımıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD'nin konaklama izni vermemesi üzerine İran çözümü Meksika'da buldu. Meksika, İran takımının Tijuana'da konaklamasına izin verdi. Böylece İran'ın ABD'deki maçlara Meksika üzerinden gidip geleceği açıklandı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam tanıtır. SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
8: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla, İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip

0: Barış Otocam aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz Mersin. Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Babalar Resitali başlıyor.
4: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane seslerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Gözlerin başka gözlerin. Şimdi günün ilk resitalini Arif Susam'la açıyoruz. Haberin olsun diyecek. Bazen en çok sevdiğimiz insanlar bizi hiç sevmeyen yaban eline de gidip orada sevgisini harcayan insanlar oluyor. İşte Arif Susam da haberin olsun her an gelip kapını çalarım. Haberin olsun o anda karşına çıkarım. Seni elimle götürürüm, ateşe atarım, haberin olsun başına işler açarım diyecek. Şimdi sizlerle Arif Susam, haberin olsun şarkısı.

Arif Susam Resteli ile devam ediyoruz. Hani böyle aranızda ilk yeni heyecanlı aşkı bulmuşlar varsa ya da aynı ilk günkü gibi hala aşkını yaşayanlar varsa işte hepiniz için bu Arif Susam işte böyle birisi, öyle birisi şarkısı sizlerle olacak. Ömrümce seveceğim, cana can bileceğim, yanında öleceğim işte öyle birisi diyecek. Evet, siz de aklınıza kim getirdiyseniz onlarla paylaşın derim bu şarkıyı. Hatta şöyle yapalım. Bizleri Instagram hesaplarımızdan takip ediyorsanız, etmiyorsanız da söyleyeyim. Mersin.fm. Şimdi nerede, kiminle dinliyorsanız, bu şarkıyı kime armağan etmek istiyorsanız bir video çekip, kısa bir fotoğraf çekip bizleri de etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Hem bizler de sizlerin aşklarınızı görebiliriz bu şekilde. Arif Susam işte öyle birisi şarkısıyla sizlerle birlikte olacak.

Evet, işte öyle birisi dedi Arif Susam. Şimdi de Ferdi Baba'dan dinleyeceğiz aşkı. Kalbimin sahibi sensin diyecek. Tüm kalplerinizin sahiplerine gelsin. Ferdi Tayfur, Kalbimin Sahibi Sensin şarkısıyla sizlerle birlikte olacak.

0: Reklam kazandırır. Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
5: Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
5: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
5: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Babalar Restoranı.

Reklamların ardından devam ediyoruz. Ferdi Tayfur Yas mı var diyecek. Ve evet, bu şarkıyı sizlere anons ederken Yas olduğunu söyleyeyim burada öncelikle. Çünkü gerçekten sevdiğim iki ekip arkadaşım şu an yolda. Daha buraya gelmediler. Öğlenden beri çok sıkıldım burada çalışırken. Öncelikle Selin'e, sevgi Selin'de Ezgiler'e ve ardından da Ahmet'e selam gönderelim buradan. Bizi dinliyorlarmış yolda. Çabuk gelin, gerçekten özledim. Ferdi Tayfur Yas mı var diyecek şimdi sizlerle radyolarınızda.

güneş yüzdüm diyecek Müslüm Baba. Müslüm Gürses sizlerle radyolarınıza ses verecek. Ardından da merhamet dileme diyecek Müslüm Baba. Sizleri bu güzel resimlerle baş başa bırakıyorum.

0: Merhamet dileme ben.
1: Babalar Resitali.
2: Annem de radyolarının başında bizi dinliyormuş. Şimdi sıradaki şarkıyı da ona armağan edelim. Sinan Özen, İsyanım Var diyecek. Cehennem dertleri var cennetimde diye isyan edecek Sinan Özen. Ardından da Senin Uğruna şarkısıyla restelini tamamlayacak. Sinan Özen resteli sizlerle radyolarınıza ses verecek.

0: ستاره.
1: Adnan Şans Esres Teli ile programa devam ediyoruz. Bu arada Selin ve Ahmet geldi. Bana da tüm öğleden sonra tek başıma kaldığım için sus pay olarak karam almışlar ama gerçekten sustum yani. Neyse, program biraz iç karartıcı da olmuş. Öyle de söylüyorlar. O yüzden Adnan Şenses kader diyecek. Biraz daha belki neşeniz yerine gelir. Çok da içinizi karartmayalım. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
2: Kalbimin sahibi sensin. Sevdanı canıma yadel saymışlar.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programındaydınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca sizlerle arabeskin en efsane restellerini en efsane seslerinden duymak üzere burada Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Bugün de son şarkımız Adnan Şenses'ten gelecek. Seni de yakarlar diyecek Adnan Şenses. Ağlatırlar, yakarlar, sana da acımazlar. Kendine çok güvenme, seni de bir gün yakarlar diyecek Adnan Şenses. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyor olacağım. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
1: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
0: Kurban Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını büyüttüğü, nice güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi Parti Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Mersin Organize Sanayi Bölgesi.
2: Birlik ve beraberliğin simgesi, Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir.
2: Üretenin, paylaşanın ve aynı sofrada buluşmanın değerini yeniden hatırladığımız bu bayramın umutları çoğaltmasını diliyoruz. Başta iş dünyamız olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz. MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu.
0: Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
2: Kıymetli Mersinliler, paylaşmanın ve dayanışmanın bayramı olan Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman.
0: Bu anlamlı günlerin şehrimize, ülkemize ve iş dünyamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Mersin'imizin üretim gücü ve birlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğine inanıyor. Başta Mersinli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mersin Ekonomi Platformu ve Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği Başkanı Hakan Kayacı.
3: Reklam tanıtır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
7: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
10: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de, ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199, 0555 671 1199.
12: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle

hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532.

0: aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Alırım anahtarı.

0: Reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan

0: Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.

dönmezsen eğer, birileri tutup kolundan, birileri vurup büyük olasılıkla asacaklar boynundan. Gözümün önüne resmini koyacaklar, bunu ben istedim. Seni hala çok seviyorum diye beni diri diri yakacaklar.

varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum.

mecburdum, seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım, iki kere ağladım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı için önemli mesajlar geldi. Erdoğan mesajında merkezinde barış olan nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyoruz dedi. Erdoğan ayrıca terörsüz Türkiye sürecinin önemine değinip bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz ifadelerini kullandı. Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin eski parti meclisinin göreve dönmesi için yaptığı başvuru kabul edildi. İlk toplantı 1 Haziran'da yapılacak. Bazı isimlerse mevcut görevleri nedeniyle parti meclisinde yer alamayacak. Son 3 gün içinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda suç unsuru taşıdığı değerlendirilen 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Kullanıcı bilgilerine ulaşılan hesap sahipleri hakkında adli soruşturma başlatıldı. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, İmar ve Şehircilik Müdürü'nün de aralarında olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. Yurt dışındaki 2 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Kurban Bayramı nedeniyle Mersin Kent Mezarlığı Şehitliği ziyaret edildi. Ziyaret Kur'an tilavetiyle başladı. Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal'ın duası sonrasında şehit kabirleri ziyaret edilerek çiçekler bırakıldı. Programa katılan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ziyaret sonrasında açıklama yaptı. Bayram boyunca otobüslerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını söyleyen Seçer, Kurban Bayramı dolayısıyla 17 ayrı noktada mobil kesim merkezi kurdu. Olduklarını da belirtti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin kısa sürede iş dünyası, girişimciler, sivil toplum kuruluşları ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği merkezler haline geldi. Üniversite öğrencilerine yönelik yeni nesil mentorluk programı düzenlenirken ayrıca kariyer eğitimleri de verildi. Tarsus'ta bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmadı. Dairede maddi hasar meydana geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde İran milli takımıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD'nin konaklama izni vermemesi üzerine İran çözümü Meksika'da buldu. Meksika, İran takımının Tijuana'da konaklamasına izin verdi. Böylece İran'ın ABD'deki maçlara Meksika üzerinden gidip geleceği açıklandı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Damar denince damarın tek adresi.
2: Mersin FM.
1: Hep damar. Full damar.

dilimde kırılan o zifiri şarkıyı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi içimde közlenen hasretine alıştım artık. Sayende yalnızım iki gözüm, dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum, uzamış sakalım oynat, bize son yalanını söylemeden hayat. Sen de gelme istersen, ağlarım ses verirsen. Kalsak bir sen, bir de ben, olamaz imkansızsın.

0: ki hali. Sen tertemiz kalbin, kirli sahibi. Sen öylesine alacaksın ki.
1: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit.

0: iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
8: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-07-15. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
5: Su hayattır. Su hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: Bayramı büyüten şey, büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

gelmeyin üstüme, sakın gelmeyin. Dostu arkadaşı kırarım bugün. Gelmeyin üstüme.

uyanacaksın. Bir telefonumla uykundan çığlıklarla uyanacaksın. Telefonda benim sesimi duyduğunda çıldıracaksın. Seni yanıma çağırdığımda koşa koşa gelecek. Bir de benim göğsüme başını dayayıp sabaha kadar mışıl mışıl uyuyacaksın. Sabaha karşı uyandığında bir elini sağa, ötekini sola atacaksın. Ama nafile, çünkü bu sefer çılgına ulaşamayacaksın. Hatırlar mısın zamanında sen benim aşkımı, sen benim sevgimi, sen benim yüreğimi, Ataköy'de bir kata, Tarabya'da bir yata, bir de beş par etmez bir cep telefonla satıp giderken sana iki çift söz söylemiştim. Bir gün her ne pahasına olursa olsun ben de senin aşkının bedelini ödeyip satın alacağım demiştim. İşte o gün geldi çattı. Gözlerini iyice açtığında başucunda eflatun bir zat bulacaksın. Yine hatırla, bir zamanlar sana ilk aşk mektubumu, sana ilk seni seviyorum diye eflatun zarf içinde yazıp vermiştim. O zarfı aldığında çığlıklarla haykırmış, aşkım, canım, erkeğim demiştin. Şimdi ise o zarfı açtığında gözlerin fal taşı gibi açılacak, yerinden çıkacak. Çünkü o zarfın içinde senin dün geceki aşkının bedeli yatıyor. Sen benim gönlümde, sen benim gözümde beş kuruş bile etmezsin ya. Şimdi hayatım...

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
5: Komşu mağazaları Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
10: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
13: Bayramı büyüten şey, büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
14: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Ateşi çiğner gibi dudaklarımda. Bir ömrü harcadım yokluğunda. Hangi gönül çeker böylesine nöbeti? Hangi yürek taşır böylesine hasreti? İşte aşkın tam saati. İşte çıldırma vaktim. Ben artık biletimi kestim. Sana geliyorum. Ayrılığın kemiklerini kıra kıra, gecenin karanlığını yara yara, yıllanmış yaralarımı sara sara, sana koşuyorum.

Esti mi deli esmeli rüzgar, yağdı mı deli yağmalı yağmur, sevdi mi deli sevmeli yürek, öyle korkak, öyle ürkek sevmek neye yarar? Yeter artık, yeter. Bu aşkı celladı insanlar, aşkı tanısın, aşkı bilsinler. Bir adam, bir aşık nasıl severmiş görsünler. Aç kollarını, aç. Sana geliyorum, sana geliyorum.

Bütün saatlerimi sana kurdum. Bundan böyle bütün sofralarımı dizlerinde yaşamak istiyorum artık. Dizlerinde yaşamak istiyorum. Bugüne dek yaşayamadıklarımı.

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.

Şeytan diyor çek sık kafasına iki tane mermi. Ama bilmem değer mi? En iyisi bırakmak, unutmak, bir daha adını bile anmamak. Bana kalsa yaparım, harcandığımız sevgiliden bir çırpıda söküp alırım seni. Ama gelmezsin ki, ben yeter desem de sen diyemezsin ki. Ulan kalbim, ulan oğlum sen laf dinlemez misin? Bırak da gitsin be, bırak da gitsin. Sevdim deme, sakın sevdim deme, beni dellendirme. Öyle sevmek olmaz oğlum, öyle sevmek olmaz. Sen sevmedin, taptın, gururumuzu beş paralık yaptın. Seninle konuşmaya bile gelmiyor o vefasızı. Hemen başlatıyorsun kendinde koca bir sızı. Hemen deli gibi çarpıyorsun, hemen tekliyorsun. Ve hala aşk bilmezden aşk bekliyorsun. Ulan kalbim, ulan oğlum sen yola gelme.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.

0: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin.

0: Yazıda, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Damarsa damar, işte o kadar.

Seni yazdım sahildeki kumlara. İsmini fısıldadım içimdeki duygulara. Sordum dalgalara, gelsin dedim, yeter dedim. Ve sen yalnızca bir tanem, dinlediğim şarkılarda, duyduğum dalgalarda, sigaramın dumanında, bir hayal olup, bir özlem olup kaldın. Seni sordum sevdalara, göklerdeki yıldızlara, içimdeki korkulara, gönlümdeki arzulara. Günler geçti, sen gelmedin.

0: paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
1: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
0: Kurban Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını büyüttüğü, nice güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi Parti Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Mersin Organize Sanayi Bölgesi.
2: Birlik ve beraberliğin simgesi, Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir.
2: Üretenin, paylaşanın ve aynı sofrada buluşmanın değerini yeniden hatırladığımız bu bayramın umutları çoğaltmasını diliyoruz. Başta iş dünyamız olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz. MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu.
0: Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
2: Kıymetli Mersinliler, paylaşmanın ve dayanışmanın bayramı olan

0: Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman.
1: Bu anlamlı günlerin şehrimize, ülkemize ve iş dünyamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Mersin'imizin üretim gücü ve birlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğine inanıyor. Başta Mersinli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mersin Ekonomi Platformu ve Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği Başkanı Hakan Kayacı.
2: Reklam tanıtır.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
10: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
11: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
12: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
13: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli... kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
14: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
16: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
17: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
18: Damardan kalbe.
17: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Efendim herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar sevgili dostlar. İşte yine geldik, mikrofon başındayız. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la damardan kalbe şu dakika itibariyle başlamış bulunmakta sevgili dostlar. Dün burada yoktuk, dün biraz üzerinize afiyet, rahatsızlanmıştık, hastaydık. Dün paket yayın dinlediniz, bugün canlı canlı karşınızdayız sevgili dostlar. Yine listem harika, birbirinden güzel şarkılar var. Sizler şu dakika itibariyle 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz sevgili dinleyenler. Güzel bir şarkıyla startımızı vereceğiz. Baha Aşk Kitabı radyonuzda sizlerle olacak. Bu güzel şarkı şu anda evlerinde, işyerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan ederim. Ve tabii ki de değerli sponsorumuz Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına ve müşterilerine sevgili Samet Yaşar Bey'e buradan armağan edelim bu güzel şarkımızı. Kolay gelsin, hayırlı akşamlar dileklerimizi gönderiyoruz. Evet, Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı biliyorsunuz Silifke Atayurt'ta arkadaşlar. Aşk evet, hala gitmeyenleriniz varsa mutlaka uğrayın, cağ kebabının tadına bakın. Haydi bakalım hep birlikte bağ ile sizleri baş başa bırakalım, sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmıyorsunuz.
3: Selam, damara devam.
4: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
5: Mersin FM 104.6.

0: Sevdim sevdim bak ne hale geldim. Baha yorumu radyonuzda sizler gibi sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor ve mesajları paylaşmaya başlıyoruz şu an itibariyle. Bir adam olmak bir gruba dahil olmak değildir, bir duruşa sahip olmaktır. Sıradaki şarkı Eren Tokay, Muhammed Ali Şahin, kardeşlerime armağan olsun demişler. Yeni Alfred abi, ben Derya, sıradaki bütün şarkılar canımdan çok sevdiğim eşim Kürşat Öze, armağan olsun demiş. Ben Poyraz, babam Murat Kamış ve beraberinde bulunan kuzeni Veli Aslan ve kardeşim Ertalış, Behzat Demir Yılmaz, Hasan Selveroğlu, Mehmet Ali Adaklı, Süleyman İlhan, Özgür Su Yaşar, Kara, Harun Eser, Derviş Tetteş ve Muhammed Atlı için sıradaki tüm şarkılar gelsin demişler. İyi akşamları yayınlar. Silifke'de bulunan yeğenim Onur Kağan Karakuzu'ya ve tüm arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Seni çok özledim, canım teyzem, Yıldız ailesi seni çok özledi, seni çok seviyoruz demiş dinleyicimiz mesajında. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Ömer Danış'la sizleri baş başa bırakacağız. Bu güzel şarkımız Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanları ve müşterilerine armağan olsun. Kolay gelsin, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletiyoruz.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayık'ta.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Baba, büyüksün.
2: Eyvallah.
1: Mersin efendim. 104.6

0: Danış'ı geride bıraktık sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor ve sırayı İbrahim Tatlıses namı değer imparator yorum alacak. Selamı yayınlar Fırat abi. Ben Çınar Baş, bu sıradaki bütün şarkılar canımdan çok sevdiğim babam Kürşat Söze armağan olsun demiş. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Mersin'den Sevilay Ekin, canımdan çok sevdiğim yarim Ali Furkan'ıma seslenmek istiyorum. Belki omuzumda binlerce yük var ama en çok senin yokluğun ağır geliyor. Sıradaki bütün güzel anlamlı şarkılar senin için armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. İyi yayınlar Fırat oğlum. Ben Kapızı'dan Fatma Sarı. Sıradaki parçayı Biricik ve ilk sorunum olan Aslan parçası Velihan Çelik ve Susanoğlu'ndaki balıkçı Halil'e gelsin. Oğlum kolay gelsin. Selamlar hepinize demişler. Teşekkür ediyoruz. Ellerinizden öpelim. Selamlar olsun sizlere de.
1: Hep çok gördüm gönlüme. Sana ben bir ömür.
0: Merhaba Fırat Bey. Ben Fatma Çelik. Oğlum Velihan Çelik için. Sensiz geçen her gün kalbimden.

Bir parça eksiliyor oğlum ama bil ki seni dualarıyla ayakta tutan, sabırla yolunu gözleyen bir annen var diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Adana'dan Nurten. Sıradaki parça oğlum Ali Can'ıma gelsin, kara gözüme gelsin, onu çok seviyorum. En kısa zamanda annem az kaldı daha sabır et demiş. Adana'dan Silifke'ye çok çok selamlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamlar Fırat Bey, öncelikle tekrardan teşekkür ederiz sesimizi sevdiklerimize ulaştırdığınız için. Ben Mustafa Alpaltun, en güzel şarkılar Ay Yüzüm Cennet Gözüm Deniz Gireyim'e. Seni ne kadar çok sevdiğimi söylemek için kelimeler. Kifayetsiz kalır sana olan sevgimi, gözlerimden ve kalbimden anla gönlümün sultanı diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: bırakalım, imparator yorumuyla sizleri baş başa bırakalım. Yetmez mi radyonuzda? Sonrasında birlikteliğimiz devam edecek sevgili dostlar. Başka bir şarkıya tıkladım yanlışlıkla, var ya başı alacağız diye. Bakalım sonrasında ne yapalım? Reklam saatimiz daha var. Bir tane şarkı yetiştiririz ama şöyle birkaç tane de mesaj okuruz. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı. Baba, büyüksün.
3: Eyvallah.
1: Mersin efendim. 104.6

0: İbrahim Tatlıses'i geride bıraktık sevgili dostlar. Sırayı Bülent Mutlu Türk'e bırakacağız. Şöyle birkaç mesajımıza bakalım. İyi akşamlar Fırat abi. Ben Çetin Bakar. Sıradaki parça eşim Çiğdem Bakar'a gelsin. Seni çok seviyorum. Seni çok özledim. İyi ki varsın dediğim tek sevdiğimsin seni. Allah'a emanet ediyorum. Çiçeğim diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Selamlar olsun sana. Merhaba yayınlar Belihan Çelik'ten. Değerli dostlarım Mert Alıç, Ahmet Kurt, Yasin Şahin, Hasan Saçmalı, Ahmet Sakan, Ali Taş, İlkay Abukan için gelsin. Yaşadığımız sürece oyuna dahil izleyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba yayınlar, ben Adana'dan İrem Alpaltun. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan amcam, Mustafa amcama ve yengem Deniz Gire'ye gelsin. Belki senden aşkımın ortağı, kalbimin sahibi, ruhumun eşi, biricik olduğun için teşekkür ederim sana. Her zaman yanımda olmanı istiyorum bir tanem diyerek mesajını sonlandırmış. Evet, bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağız. Sonrasında çok kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında burada olacağız. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
4: Mersin efendim. 104.6.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
3: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
2: Kurban Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını büyüttüğü, nice güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi Parti Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Mersin Organize Sanayi Bölgesi.
4: Birlik ve beraberliğin simgesi, Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir.
4: Üretenin, paylaşanın ve aynı sofrada buluşmanın değerini yeniden hatırladığımız bu bayramın umutları çoğaltmasını diliyoruz. Başta iş dünyamız olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz. Mesiat, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu.
2: Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
4: Kıymetli Mersinliler, paylaşmanın ve dayanışmanın bayramı olan Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman.
2: Bu anlamlı günlerin şehrimize, ülkemize ve iş dünyamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Mersin'imizin üretim gücü ve birlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğine inanıyor. Başta Mersinli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mersin Ekonomi Platformu ve Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği Başkanı Hakan Kayacı.
5: Reklam kazandırır.
6: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazaları.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
1: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla, İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16. Akdeniz Mersin.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
7: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
9: Su hayattır. Su hastanesi.
10: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
9: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
11: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
12: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

0: Aynı durumun meşhur Cakebalı katlarıyla sırayı Ferdi Özbeyen alacak. Yayınlar Ferhat Bey, söyledik en güzel şarkılar İlkay Abukan'dan Neşe Özlem Abukan'a gelsin demişler. Arayışım bu. İyi akşamlar, ben Adana'dan İshak Alfaltun. Sıradık en güzel şarkılar Kral Amcaları Mustafa Alfaltun, Muzaffer Kartal, İsmail İkinci, Lokman Yeşilyurt'a armağan olsun, ellerinizden öperim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, ben Suden Önler. Sıradaki bütün güzel şarkılar Burcu İlhan'a gelsin. Güzelim, güçlü kızım benim, seni çok seviyorum, gecen de senin gibi güzel olsun demiş. İyi akşamlar, kolay gelsin, ben Engin Zorbay. Sıradaki parça Biricik Eşime armağan olsun. Sen bana lazımsın, ayakta dimdik duracaksın, her zaman kazanacağız. Kendine çok iyi bak, Üveyik Engin diyerek mesajını sonlandırmış. Ağla halime, gülme. İyi yayınlar, ben Aselin'e Özdemir'in sıradaki şarkı Özdemir'i çektiğim Sevgilim Her Şeyim Çocukluğum Eren Özdemir'e gelsin. Seninle başlayan, sabahlara biten, gecelere doyamadığım, hala seni canımdan çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ağla halime, Ferdi Özbeğen. Radyonuzda sizler olacak sevgili dostlar. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, yürü be, Allah'ına kurban.
3: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324-714-006 0532-435-3538.

0: Ağlı Halime, Ferdi Özbeğen. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katlarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Merhaba Fırat abi. Bugün en güzel şarkılar varlığıyla hayatımı güzelleştiren canım eşim Berkay Zabunoğlu'na gelsin. Seni çok seviyorum ömrüm demiş. Sevgili Zabunoğlu çiftine buradan selamlarımızı gönderelim. Sıradaki tüm güzel aşk şarkıları sizlere armağan olsun. İyi akşamlar Fırat abi, kolay gelsin. Ben Nazal Ocakçı. Sıradaki bütün şarkılar canım eşim Oktay Ocakçı için armağan olsun demiş. Sıradaki şarkı Reşat Yüceler'den, dayım İsmail İkinci, Emrah Yıldırım, Akif Dolunay, Kürşat Öz, Mustafa Menekşe, Can Göçmen'e armağan olsun demişler. Sıradaki şarkı Bayram Çelik için gelsin demiş dinleyicimiz. Kısa ve öz. İyi yayınlar canım eşim, can yoldaşım, her sabah sevginle gönlümü aydınlatan, günümü güzelleştiren canım eşim, seni çok seviyorum. Sıradaki parçayı canım aşkım Mustafa Yeşil Yaprağı armağan ediyorum demişler. İyi yayınlar, ben Hatice ve Damla canım babam, seni çok seviyorum, seni çok özledim, İyi ki benim babamsın. Sıradaki parça canım babam Mustafa Yeşil Yaprak için gelsin demiş. Ve Bülent Sertaş'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Sevenler ölmez diyecek, sonrasında buradayız sevgili dostlar. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Biliyorsunuz Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı Silifke Atayurt'ta arkadaşlar. Silifke'den gidecek olan dinleyicilerimiz Atayurt Kavşağı'ndan U dönüşü yapıyorsunuz, hemen petrolün yanında. Erdemli ve Mersin istikametinden gelecek olanlar da Susanoğlu'nu geçiyorsunuz. Evet, Atakent tabelasını geçtiniz yani, eski adıyla Susanoğlu. Sonra Atayurt tabelasını da gördünüz, ışıklara geldikten sonra devam ediyorsunuz, hemen 100 metrelerde petrolün yanında görürsünüz zaten. O gidin bir güzel cağ kebabını yiyin. Tavsiye ederim valla, 10 numara 5 yıldız. Samet Yaşar'a buradan selamlarımızı gönderelim ve ekibine kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Bu güzel şarkı sizlere derman olsun.
1: Mersin efendim.

0: Bilenler Ölmez. Bülent Serttaş radyonuzda sizler gibi sevgili dostlar. İşte devam ediyoruz birlikteliğimize. Rahmetli bir sanatçımız. Allah evladın da hayırlısını versin derler ya işte. Anladınız artık. Detaya girmeye gerek yok. Ünlü Gelecek radyolarımıza ödüm kopuyor isimli o güzel yorumuyla radyonuzda sizlerle olacak sevgili dinleyenler. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Hayırlı akşamlar Fırat Bey. İnşallah bugün mesajımı okursunuz. Her gün okuyoruz zaten. Dünü kastediyorsanız dün hastaydım yani. Her gün buraya soğuk havada motorla gidip gelirsek ne olacak yani? İki güne bir hasta oluruz herhalde. Bir de yağmurda ıslandığım zaman da olmuştu bir ara hatırlarsanız. Ertesi gün hasta olurum demiştim ama olmadım. Dualarınızla ayakta kaldık ama dün yapacak bir şey yok. Evet, ben Kıbrıs'tan Dilek Hatay ve her zaman sizleri dinlemekteyiz. Tüm şarkılar can eşim Hüseyin Aldemir'e gelsin ve sizlere de armağan olsun. Sensiz gecelerime anlam yükledim. Kimsesizliğim var oluşuna içime çektim. Yutkundum tüm sözleri sessiz gecelerime gömdüm. Beni duysa duysa içim duyar, kanayan yüreğim ağlar diyerek mesajını sonlandırmış Kıbrıs'tan dinleyicimiz. İyi akşamları yeniler sıradaki parça canım eşim Emre Elice için gelsin. Seni çok seviyorum bunu unutma demişler. İyi günler ben Masal Üşenmez. Sıradaki tüm güzel parçalar canımdan çok sevdiğim babam her şeyim Erol Üşenmez için gelsin. Amcalarım Can Çakı, Burak. Göreceksin diye. Burak Yasin Kaya ve Bediran İbili'ye armağan olsun. Canım babam seni çok seviyorum. Her şey seninle güzel olacak. Ben senin elini hiç bırakmayacağım demiş.
1: Dışarıda yağmur var, aldırmıyor ruh.
0: Allah Allah, şarkının kralı geliyor sevgili dostlar. Hadi bakalım, volümleri yükseltelim.
1: Sevdiğim şarkıyı çaldırmıyorum.
0: Hep birlikte bu güzel şarkıyı söyleyeceğiz. Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı diyoruz. Ünlüyle sizleri baş başa bırakıyoruz. 0553-714-9496. WhatsApp'tan mesajları bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında Müslüm Babacılar hazır olsun.
2: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
3: Fırat'a selam. Damara devam. Damarsa damar. İşte o kadar.
4: Hep damar. Full damar.
5: Mersin efendim. 104.6.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988

0: 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin.

0: Yazıda, Antalya'da ve Karaman'da.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda.

0: da. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
2: Fırat'la Damardan Kalbe.
3: Reklamlar öncesinde demiştik Müslüm Babacılar hazır olsun diye. Hazırsınız artık değil mi? Reklamları da geride bıraktık ve son saatimize giriş yaptık sevgili dostlar. Müslüm Baba'yla devam edeceğiz duyduğunuz üzere. İyi akşamlar Fırat ben. Tolga Serdar, sıradaki anlamlı şarkılar canımdan çok sevdim. Onları çok özledim. Babam ve kardeşim Deven Serdar, Elem Zorbay, Yüveyik Yengem, Cumali Yeraldı, Batuhan Serdar, Asena Serdar, Seda Serdar, Duygu Serdar, Güneş Yeraldı ve adını sayamadığım herkes için armağan olsun demişler. Yeniler sıradaki parçalar canımdan çok sevdiğim Ahmet Sakan'a armağan olsun. Kalbim o kadar seninle dolu ki artık benim bile diyemiyorum. Anilim seni çok seviyorum demiş. İyi akşamlar Silifke'de bulunan canımdan çok sevdiğim eşim Hasan Cansız'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demişler. İyi kim seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar ben Eren Özdemir. Her şey bitti sanma, ortak sevaplarımız var. Sıradaki şarkıları Gülüme ve kızım Aselin'e armağan ediyorum. Sevdam bitti dediğimde sevdim. Ben aslında hep sevdim. O yüzden hiçbir yere gidemezsin sevdim diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Nuri Eser, sıradaki şarkıyı arkadaşlarım ve aileme armağan ediyorum demişler. Bir mesaj daha paylaşalım. Merhaba Fırat Bey, ben Mersin Mutan, Seyhan Acar, Seyhan Otomotiv, sıradaki parçayı Aslan kardeşim Barış Yıldız, Emir Nafız, Dilgiç, Muhammed, Gültekin, Mert Alıç, Çağlar Kaya için armağan ediyoruz demişler. Haydi bakalım Müslümcüler, ver coşkuyu kolonlara. 0-553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile radyonuzda sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
4: Fırat'a selam, damara devam.
5: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
4: Eyvallah.
1: Mersin efendim. 104.6

0: Eyvallah ve Müslüm Baba'yı uğurladık sevgili dostlar. Köşe Kaplayıcı isimli o güzel yorumuyla Erzurum'un cağ kebabı katlarıyla sizlerle buluştu. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Zeynep Alış'tan, canımdan, can bebeğim oğlum Mert Alış'a ve gelinim Büşra'ma armağan olsun tüm güzel şarkılar demişler. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Elisi Duru Çelik, sıradaki şarkı gözümün nuru hasretinle yandığım babam Kadir Çelik'e gelsin. Kalbimden babama sıcacık bir sarımla gönderiyorum. Seni çok seviyorum canım babam diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Selam iyi yayınlar, ben Özgül Bayar. En güzel şarkıları en sevdiğim arkadaşlarım Fatma Nur Çağla, Gamze, Seboş'a gelsin. Azelime ve anasına gelsin. Refika Sultan'ıma ve sen değerli Fırat abime gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki yeni başlangıçlara ve aşklara gelsin. Sözünde durmayan insanları hayatınızdan çıkarın. Temizlik her zaman iyidir. Ne de olsa imandan gelir. Geceniz güzel olsun demiş.
1: Ben hasreti bilmezdim. Ayrılığı hak etmedim.
0: İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Nurhan Topluca. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim biricik oğlum Kadir Çelik'e gelsin demiş. Dinleyicimiz seni her şeyden çok seviyorum canım oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Sebahat Alan. Sıradaki şarkılar benim için kıymetli olan, özel olan adam Burak Çetinkaya gelsin. Zaman geçiyor, geçmiyor. Sen geçiyorken aklımdan geceniz güzel olsun Fırat Bey demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun sizlere de. Sizlerin de geceniz güzel olsun. İyi akşamlar Fırat. Ben Atayurt'tan Hüseyin Çelik. Sıradaki şarkıyı sizlere ve oğlum Melihan Çelik için istiyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere gelsin. Sadece oğlum var sanıyorlar. Bilmiyorlar ki kolumun, kanadımın, kalbimin yedeği olduğunu. İyi ki varsın, iyi ki benim oğlumsun diyerek selamlar, sevgiler diyorum demiş sevgili abimiz. Hüseyin abimize selamlar olsun.
1: Tutulsaydı o dilim, gelmemeseydim.
0: Haydi bakalım. Derviş de sizleri baş başa bırakacağız sevgili dostlar. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere yönlendirmeye devam ediyorsunuz. Kıymışlar Sana isimli o güzel yorumuyla Derviş Radyonuz'da sizlerle.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Kurban.
4: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
5: Mersin FM 104.6.

ki ölüme. Sürselerdi inan beni zulüme, kıyım asalardı nazlı gülüme. Ne babam anlar beni, şimdi ne canım. Yaralar içinde sızlar bir yanım. Yüreğim değil, kalbim değil, aşkın değil, elimde değil be canım.

Kıymışlar sana derviş. Radyonuzda sizler yeri sevgili dinleyenler. Şersurum'un meşhur cağ kebabı kartlarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Ben Yusuf Beydiren Arsan, Mersin Tarsus Canat Ökel Büfe'den yazıyorum. Mersin'in sahibi Mehmet Şerif Biciş ve babam Hüseyin Arsan'a sıradaki bütün şarkılar armağan olsun. İnsanın kalitesi kendine olan saygısıdır diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Abim iyi akşamlar, ben Mert Bakar. Sıradaki parçalar babam Çetin Bakar'a ve abilerim Şafkaya Şafak, Eruzan, Alparslan Güven, Cumhur Ocakçı abilerim için gelsin. Babamla olan dostluğumuz daim olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Babam seni seviyorum demiş sevgili Mert kardeşimiz. Sıradaki parça Büşra'sından Mert Alış'a Rüyalarımın Başrolü, Seni Çok Seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar Fırat abi. Ben Derya. Sıradaki bütün şarkılar canımdan çok sevdiğim eşime Kürşat Öze gelsin. Söz ver bana, sensiz geçen bu günlerin kokunu almadan uyumadım bu gecelerin. Uyandığımda yüzünü göremediğim sabahların mükafatını alarak geleceksin bana demiş dinleyicimiz. Mükafatı olarak geleceksin bana. Vallahi artık gözlük takmak gerekiyor herhalde. Bazen böyle okuduğumuzu farklı yorumlayabiliyoruz. Selamlar olsun sevgili dinleyicimize. Bir mesaj daha paylaşalım. Yerin altı aslan dolu yatan yatana, yerin üstü çakal dolu satan satana, Bediren İbil Erol Üşenmez Burak Çetinkay için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Gelsin bakalım. Eren Yeşil'le sizleri baş başa bırakacağız. Benden Vazgeç.

Vebalin de bil ki boynundadır. Elbet her bir şeyin bir de sırası vardır. Sen bilmedin kadir kıymetimi gülüm. El ne bilsin

Yasin FM 104.6. Fırat'a selam, damara devam. Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.

Dönüş olmayacak, bunu bil benden, vazgeç. Eren Yeşil radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Ferdiciler hazır mı bakalım, ferdiciler? Hadi bakalım mesajları paylaşalım. Sonrasında güzel bir Ferdi Tayfur yorumuyla sizleri baş başa bırakacağız. Yayınlar benler oluşanmaz. Silahı silah yapan, içindeki mermi adamı adam yapan sizin gibi sevdiğim dostlarım. Sıradaki parçalar Bediran İbili, Burak Çetinkaya, Zafer Çetin, Kankam Cihan Çakır'a armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Sen yokken taş duvardım, senle çiçek açtı umutlarım, Burak Çetinkaya'dan Sebat'e gelsin tüm şarkılar demişler. İyi akşamlar, kolay gelsin, ben Yalçın Zorbay ailesi. Sıradaki parça Biricik Eşime armağan olsun, seni seven Yalçın'ım, her şeyim güzel gözlüm demiş. Allah'a emanet ol, kendine çok iyi bak. Yalçın ailesi diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimizi. Yayınlar ile akşamlar, sadık şarkı ömrümün hasreti. Hayat arkadaşım Kadir Çelik'e gelsin. Milyon kere sen, milyon kere iyi ki. Çiçek açarsa gönlümde bil ki bahar sensin. Öylesine seviyorum ki seni, kalbimdesin. Kalbimdeki yerin kalbimden de büyük diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Evet Ferdiciler, haydi bakalım volümleri yükseltelim. Ağla yüreğim.

0: Yunus'a sizler olacak sonrasında çok kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında buradayız sevgili dostlar. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Hadi bakalım. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban, Allah'ına kurban.
3: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
4: Mersin efendim. 104.6.

hissediyor, duyabiliyor musun? Eğer benim seni hissetmediğimi, sevmediğimi düşünüyorsan, inan çok yanılıyorsun.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
9: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
12: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
7: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor.

0: Barış Otocam aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz Mersin.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
4: Fırat'la Damardan Kalbe.
5: Programımızın son reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dostlar. Son 24 dakikalık zaman dilimin içerisine girdik. Sırayı Hakan Taşan'a bırakacağız. Artık mesaj göndermiyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir mesajımız var. Onları paylaşalım, bitirelim. Zaten çalacağımız şarkılar belli zaten. Sıradaki şarkılar değerli dostlarım Mazhar Kör ve sevdiklerine gelsin. Unutulmadım diye dinleyerek mesajını sonlandırmış. Sıradaki şarkı abim Ümit Şeker'e ve arkadaşları Şavker Ozan, Bekir Kayağan, İbrahim Can, Murat Ateş'e gelsin. Hayatlar düşüşte olsa da hayaller hala hayatta güzel günler göreceğiz demişler. Sen geleli adın adıma değse içim ürperiyor. Hangi sevabın bedeliysen hoş geldin. Güzel kadın sıradaki şarkı Burak Çetinkaya'dan Sebat'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar Fırat abi, ben Hasan Kör. Sıradaki tüm şarkılar değerli ve Aslan abilerim Muzaffer Kartal, Burak Temel, Kemal Beyazıt ve Biricik Aslan abim Mazhar Kör'e gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, ben Sebahat Avan. Sıradaki şarkılar kalbimin üstünde sevgisini hissetmek istediğim Burak Çetinkaya ve benim için kıymetli olan Özdemir ailesine gelsin demişler. 0-553-714-94-96'dan mesaj göndermiyorsunuz. Evet, az alışkanlığı. Mesajları bize ulaştırabilirsiniz diyecektim ama göndermiyorsunuz. Şöyle bakalım en son gelen mesaj sonrasında. Evet, bundan sonra gelen mesajları okumayacağım. Haberiniz olsun.
6: Fırat'a selam, damara devam.
7: Yürü be! Allah'ına kurban.
3: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
8: Mersin FM 104.6.

0: canım. Hakan Taşıyan radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Merhaba sevgilim Veli Şimşek'e, seni çok özledim bir tanem ve çok seviyorum. Sıradaki şarkı sana armağan olsun. İyi yayınlar, iyi akşamlar demişler. İyi akşamlar Bayram Çelik'ten. Biricik abisi Adem Kurt'a. Sıradaki şarkılar armağan olsun. Teşekkürler, iyi yayınlar demişler. Eyvallah, bizler teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Mesut Çul Hacı'dan abisi Muzaffer Kartal'a gelsin. İyi yayınlar, emeğinize sağlık demişler. Teşekkür ediyoruz. Kızım Şule Bozan için Ömrüm şarkısını istiyoruz demişler. Şarkı çalamıyoruz maalesef. İyi akşamları, yayınlar olsun. Sıradaki şarkı Celal Durmaz'dan Biricik Aşkı Damla Borbey'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Haydi bakalım Gökhan Doğanay ve Meral düeti radyonuzda sizlerle olacak. Ey benim yürek yaram. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar.
1: Rota selam, damara devam.
2: Mersin efendim.
3: 104.6.
2: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: yürek yaram, ey benim gözü karam. İnsan bir kere arar sorar yar. Gökhan Doğanay ve Meral Cüveti radyonuzda sizlerdir sevgili dostlar. Sondan bir önceki şarkımız Güçlü Soydemir. Hayret nasıl yaşıyorum diyecek. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam abi, yayınlar diliyorum. Silifke'de bulunan Zeynel Ebedin Uyar. Kadıköy Muhtarı Mustafa Gök, Emir Nafız, Bilgiç Eyüp Olay, Ömer Can, Sezai Sadak ve ismini sayamadığım tüm dostlarıma armağan olsun sıradaki şarkılar demişler. Şule Bozdan, seni çok çok seviyoruz. Benden sana gelsin gülüm Zehra Ertürk diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Abi iyi akşamlar, öncelikle emeğine yüreğine sağlık. Böyle güzel program yaptığın için çok teşekkür ederiz. Ben Çiğdem, sıradaki parçalar Hasret Kokulu Özlem Dolu eşim Çetin Bakır'a gelsin. Kulağı radyoda, kalbi bende olan eşim seni çok seviyorum demiş. Sevgili Çetin kardeşimize de selamlarımızı gönderelim ve bu güzel çifte selamlar olsun. Mert kardeşimizi de unutmayalım tabii ki. Yayınlar ben Mutlan Esra Ecir, sıradaki parça eşim Salih Ecir için armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sıradaki tüm güzel şarkılar sevdiğinden Alparslan Güven'e gelsin. Milyon kere sen, milyon kere iyi ki. Başka sözüm yok, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol, kurban olduğum demiş.
1: Yıkılmadan taşıyorum. Bunca acılar.
0: Hayret nasıl yaşıyorum? Güçlü Soydemir radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Sonrasında da son şarkımıza karşınızdayız. Mesaj göndermiyorsunuz bakın. Göndermeyin dedim. Reklam öncesi, reklam sonrasında. Hala mesajlar geliyor. Okuyamayacağım. Maalesef okumayacağım. Çünkü yetişmiyor arkadaşlar. Süremiz çok kısıtlı. Zamanımız az. Haberiniz olsun.
2: Fırat'a selam. Damara devam.
3: Harbedene göre değil. Harbiden arabesk.
2: Damarsa damar. İşte o kadar.
4: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 0006 0532 435 35 38.

Hayret Nasıl Yaşıyorum Güçlü Soydemir'le sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Son şarkımızla karşınızda olacağız. Ben Ziya Ertürk, Şule Bozdağ'ın için sıradaki tüm şarkılar gelsin demişler. Aslında şarkı istemişler ama şarkı çalmıyoruz arkadaşlar. İyi akşamları, yayına diliyorum. Sıradaki şarkınız benim dünyam olan adam eşim Çağrı Yusuf için armağan olsun demiş. Sıradaki şarkı Bayram Çelik'ten çok sevdiği dayısı Adem Kurt'a gelsin demişler. İyi akşamlar, ben Leyla Çalışkan. Sıradaki şarkılar eşim Mustafa Çalışkan'a gelsin. Seni çok seviyorum, sana ihtiyacım var, seni çok özledim demiş. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Silifke'de bundan dayı Mehmet Güney adına çalarsanız seviniriz demişler. Hayırlı akşamlar Fırat abi, ben Adana'dan. Mithat, sıradaki şarkı abi Mustafa Altun.

0: Doğan Demir Yılmaz, Emrah Gezgin, Yusuf Kaya, Musa Asgay, Lokman Yeşil, Yurtma Sarkör ve değerli yeğenim Hakkı Yuntar için gelsin sevgiler demiş. İyi akşamlar Fırat abi, yayınlar eşimin soyadı Eyiceli. Evet, düzeltip tekrar söyler misin sıradaki şarkı? Emre Eyiceli için gelsin, sabır umuttur, seni çok seviyorum unutma demiş. Pekala, öğrenmiş olduk Eyiceli. Selamlar olsun, ben Esen Er. Sıradaki şarkı abim Nuri Eser'e arkadaşlarına armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ben Mersin Mutluhan, Hacer Kesmez, çok sevdim dostum Mustafa. Büyük Tata, sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Ben Kesik Köprü'den Barış Yıldız, sıradaki şarkıyı emmi oğlum Veysel Kesmez kardeşime armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Merhaba yayınlar, ben Mersin Mutluhan. Şükrü Can, sıradaki parçayı bu mesajı atlayacağız arkadaşlar. Yazmamanız gereken cümleleri, kelimeleri yazmayacaksınız. İyi yayınlar, ben Ömür. Bütün şarkılar Yasin Şahin, Bediran İbili, Burak Çetin, Erol Üşümez, Can Çakı, Nuri Eser, Bediran Dürek, Şavkı Erozan, diğer Murat, ikinci Ercan, Durmuştu, Mehmet Ali Güçlü ve tüm kıymetli dostlara gelsin iyi yayınlar Fırat Bey demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun sizlere. Merhaba, ben Nisa, sıradaki şarkı Muhammed Gültekin'e armağan ediyorum demiş sevgili dinleyicimiz. Merak ettim hep, en son neden benim şarkı çalınıyor? İyi yayınlar Fırat Bey demiş. Vallahi şöyle bir şey var, az önceki okuduğum mesajlar mesela şarkıyı anons ettikten, anonsa başladığımız an itibariyle gelen mesaj 20.54'te gönderilmiş bir mesaj. Bakın, bir saat sonrasında okudu. Bir saat sonrasında okunmuş oldu yani. Ben sırasıyla okuyorum, kimseye haksızlık yapmıyoruz arkadaşlar. Mesajı atmış olduğunuz sıraya göre okuyoruz. Abim son parça Fırat Bakara ve eşi Zehra Bakara gelsin. Sağlıcakla ömür boyu mutluluklar dileriz. Sevgili Çiğdem kardeşimiz, sevgili Çetin kardeşimiz, bizden de sizlere armağan olsun sıradaki tüm güzel şarkılar. Tabii Mert'i de unutmayalım.
1: Benden de armağan olsun. Ben de buradayım Çiğdem, benden de size armağan olsun.
0: Haydi bakalım, armağan olsun dedik. Ve bu güzel şarkıyla da kapanışımızı yapacağız. Katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı'na teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Hayırlı akşamlar dileklerimizi iletiyoruz. Samet Yaşar'a buradan ekibine selamlar olsun. Bu güzel şarkı sizler için geliyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Sürçülisan ettiysen bile tam olduysa affola diyorum. Yarın yine aynı saatte tekrardan görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Çünkü birbirinden güzel şarkılar ve program tekrarlarımız sizlerle buluşmaya devam edecek.

okuduğunda ben hayatta olmayacağım ki. Sana veda etmeden önce o eski resimlerdeki yalan mutlulukları izledim. Lanet ettim, ağladım. İçmeden sarhoş oldum ben. Başım döndü, hepsini düşündüm. Aradım seninle olduğum o güzel günleri. Hani sarılırdık, şarkılar okurduk. Ama duygularımı anlatacak gücüm yok artık. O yüzden bu şarkının sözleri yok. Bu şarkının sözleri yok.

Yine dün gece seni derin derin çektim içime. Nasıl da kaybettim bir anda seni. Kahreder dururum kendi kendime.

yasaktık. Düğün günümüze az kaldı derken, ne bilirdim böyle ayrılacaktık. Mutluluğa doğru bir adım attık.

kadersiz. Belki bu aşk kadersiz. Bir bilseydik şimdi biz ağlamazdık. Anlasaydık belki de.

yoktu, hani gönlün seviyordu. Beni biraz anlasaydın darılmazdık. Bana biraz katlansaydın ayrılmaz

Çok insan gördüm, üstünde elbisesi yok. Çok elbise gördüm, içinde insan yok. İnsanların dost veya düşman olduklarını nereden bileceksin? İnsanların alnında kahpe mi yazılı ki? İnsanların kahpe olduklarını bilesin, he?

0: Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni, dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın.
1: Mersin FM 104.6.

böyle gideceksin. Salına salına, ardına baka baka. Kimi bekliyorsun da bakarsın ardından demezler mi adama? Sen bir gurursuzu sevmedin ki güzelim gelsin ardından. O asilce sevdi ve asilce gitti. Yaptığını çekeceğinden kuşkun mu vardı da şimdi elem içinde ağlarsın? Görünen köy misali var mıydı gerek kılavuza? Şimdi yerli yersiz ağlama vaktidir. Çevrene ne yapacağım diye sorma vaktidir. Alacağın cevabı ben sileyim güzelim bilmiyorum diyecekler. Kimin gücü yeter ki zamanı geri çevirmeye? Öyleyse sen sadece susmayı dene. İlk gittiğin gibi güçlü sansınlar seni. Ve bu beni daha mutlu eder. Bir çaresizimi sevmişim dememem için. Sen öyle olmasan da ve ben bilsem de sen güçlüymüşsün gibi yap. Şimdi hoşçakal deme zamanı. Ama sen hoşçakalmayı hak etmiyorsun. Sevmenin ve sevilmenin hakkını verebilenindir o. Sana söylenecek tek bir sözüm var güzelim. Bir ömür sevgiye hasret, Mecnun misali.

Gidene kal demeyeceksin. Gidene kal demek zavallılara, kalana git demek terbiyesizlere, dönmeyene dön demek acizlere, hak edene git demek asillere yakışır.

canım feda Ela gözlerin. Yalnız ve hep bana baktı da. Göremedikten sonra çiçeğim. Baksan da bir, bakmasan. Sana neler söyledim, neler neler anlattım. Konuştuklarımın hepsini duydum da. Anlamadıktan sonra can bağırın. Duysan da bir,

Sen var ya sen, ah hep böyleydin. Gözlerinden süzülen o damlalardı. Değişmedikten sonra yürek parçam. Ağlasan da bir, ağlamasan da. Kıymetini bilmedim, bilemedim. Ziyan ettiğin her şey gibi aşkımın da. Bilemedikten sonra güzelim. Yaşasan da bir, yaşamasan da. Ve defalarca hayatımdan çekip gittin. Dönüp yine gölgemde kaldın sonunda. Sevmedikten sonra sultanım.

korkma. Sana hiçbir kötülük yapmaya niyetim yok. Yapmış olduğum besteler, yazmış olduğum şiirler sana bir kurşun yarası gibi gelir zaten. Sanma ki o güzel ismin hala aklımda. O güzel ismin yerinde şu an

unutmak istiyorum. Ne olur beni arama. Duyduğum an sesini düşerim yollarını. Gücüm kalmadı artık. Zormuş senden ayrılmak. Bir ömür yokluğuna alışmak. Sakın, sakın arama beni. Unut, öldü, gitti de. Bu aşk yaşanmadı farz et. Rüyaymış, uyandım de. Bozma bu sessizliği. Sonu yok aşkımız. Bırak, yaşandı ve bitti de. Yaşandı ve bitti de.

ağlayacaksın. Belki de hıçkırarak ağlayacaksın. Sen de düşersen bir gün çıkmaza. İşte o zaman günüm, işte o zaman beni çok arayacaksın.

unutma ki evlisin, yuvana dönmelisin, sen artık gitmelisin, vakit çok geç olmadan, vakit çok geç.

nöbetteyim sokaklarda. Gözlerim hep şafaklarda, sense benden uzaklarda. Bir gece bekçisi, bir ben uykusuz.

hayattan ümidim daha var iken, hüsrana uğradı sevdalı

eskidi ömrüm, çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm, olsam çimez miyim benim yerim?

Gönlüm, ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdin çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir vicdansız uğruna? Unut gönlüm, unut gönlüm, boş ver gönlüm.

Günahım, sevabım o namelerde. Mahşerde ömrüme kefil şarkılar. Sakız gibi döner durur dillerde. Anlatılır gibi değil şarkılar. Kanıma susamış katil şarkılar. Aşkım, aşkım, dün gece gelmedin aşkım. Aşkım, hep seni bekledim aşkım. Aşkım, sen böyle değildin aşkım. Aşkım,

aşkım. Aşkım. Sensizlik bir ölüm aşkım. Aşkım. Çekilemez zulüm aşkım. Aşkım. Artık yetmedi mi aşkım?